hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

0: En iyiler. Viyan Efendi. Viyan Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyan Efendi. Viyan Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Viyana
0: efendim. Viyana efendim.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Akşam radyodan son çıkan arkadaş kapıyı iyice kilitlemiş, sağlam kilitlemiş. Açmakta biraz zorlandık, açtık. Siz gelin diye açtık. Ben girdim içeri de siz giremediniz. Ya böyle radyo mu kapatılır arkadaş ya? Bak dinleyici dışarıda kalmış, olmaz ama. Çilingir çağırdım sabah sabah. Teknik hata, teknik. Yoksa buradaydım, yayının başındaydım yani. Bu sefer şahitlerim var, bak canlı canlı şahitlerim var. En başta Dündar şahidim.

Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sevgiler, selamlar, kolay gelsin diyor Stuttgart'tan. Güzel bir gün diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sev sevi, sev seni seveni yerle ihsan olsa, sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa. Vay be. Vay, güzel söz. Turgut aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun kardeşim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun demiş. Eyvallah. Hemen 5 tane mesajı ayıralım. 2, 4, 5. Hatta bir de ekran görüntüsü alalım. Bugün var ya, bu pozisyon vara gider yani. Bu ekran görüntüsü istenir benden, o yüzden almam lazım. Çok karışık, çok sıkıntılı. Aydın abi aleyküm selam. Aydın Barut, İstanbul Ümraniye. Kardeşim günaydın, hayırlı mutlu işlerin olsun inşallah. Eyvallah Aydın abi, güp güzel mus mutlu bir gün diliyorum sana. Hayırlı işlerin olsun. Her ikisi günaydınlar, mutlu günler. Hoş geldin abi, sesindeyiz. Tamer geldi, balkondan değil iş yerinden geldi. Hayırdır abi diyor, dümencinin şahidi şıracı mıydı o söz diyor. Yok öyle değildi ama öyle olsun ya. Sadece Dündar diyor ki bu sabah şahidim çok. Mesela Bayram var, Onur var, Aziz var, gördüklerim. Halil ikinci var, var babam var ya. Sırtım sağlam bugün. Şengül Hanım günaydınlar. Herkese güzel bir gün diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Gölgem misali yanımdasın. Işıl günaydınlar. Abim hayırlı yayınların, güzel günlerimiz olsun diyor. Eyvallah Işıl, hoş geldin. Kürşat günaydınlar kardeşim. Güp güzel mus mutlu bir gün diliyorum. Ayhan Sarı günaydınlar. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun abi. Hayırlı işlerin olsun. Aynur Demircan günaydınlar. Kolaylıklar diliyorum. Hoş geldin.

bir sorma. Aziz Başkan Morgen, Guten Morgen, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Ispartalı Ayşe, günaydınlar. Patron güpgüzel bir gün diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Bayram Yıldırım, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar diliyor. Eyvallah Bayram. Kemal'im günaydın. Abim hayırlı sabahlar. Herkese güzel bir gün diliyor. Hayırlı günlerin olsun. Rabbim bol bereketli bir gün nasip etsin. Eyvallah Kemal Ünal. Bil mukabele kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Bugün yayına normal standartta da giriş yapamadık ama düzelteceğiz be. Düzeli be. Öncelikle yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mega süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Detaylar yayının ilerleyen saatlerinde. Arte Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28. Bowl Kebab Parndorf'ta, Parndorf Outlet'in hemen girişinde. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Rota Home ve Rota Mobil mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi.

0: Mahmut, aleyküm selam, günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, kolay gelsin herkese diyor. Eyvallah Mahmut. Burdurlu Mehmet, günaydınlar abi, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Viyan FM dinleyen herkese selamlar, Allah'a emanetsin diyor. Eyvallah, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Mehmet. Çıktın mı yola? Leyla Hanım günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Guten Morgen. Selma Hanım günaydınlar, Belçika. Ali Bey hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Vay vay vay vay, müdavimler hep burada. Haydar'ım günaydın. Hey kese günaydın. Amcama diyor Guten Morgen. Amcan nerede Haydar? Kır saçlı mı? Bahidar oldu yeğenim. Hayırlı günlerimiz, hayırlı işlerimiz olsun. Eyvallah Haydar, hoş geldin. Haydar Erkenci. Haydar, geçen seneki tarifeye devam mı? Alya'yı sen götürüyorsun, Mina kendi mi gidiyor okula? Aynı sistem devam mı? Değişiklik yok değil mi? Yok ki senden başka dünyam, görmez gözüm. Gonca Hanım günaydınlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Oo Fatih abi, adam ta Slovakya'dan dinliyor ya. Günaydın Ali kardeşim diyor. Ben de şahidim. Slovakya'dan selamlar ve aleyküm selam abi. Hayırlı işlerin olsun. Faopak. Ayten Hanım günaydınlar. Bol bereketli bir gün olması dileğiyle tüm Viyana FM ailemize günaydınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Çok incesin Ayten Hanım. Son saniye oldu. Hemen emoji attım ama olmamıştı. Olsun ya. Sağlık olsun. Bir dahaki sefer inşallah. Ispartalı Ayşe. Top 5'e giremedi ya, o yüzden diyor. Abi top 5 kurtlar sofrası. Öyle ben mesaj atayım hemen, işte birinci olayım, ikinci olayım. Ya bırak birinci, ikinci, ilk 5'e giremiyorsun. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar abim. Eyvallah Ahmet, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. Aleyküm selam Onur'um. Herkese günaydın, güzel bir yayın diliyorum abim diyor. Eyvallah kardeşim. En son çıkan arkadaşa söyle bir daha olmasın diyor. Eyvallah Onur. Vallahi son çıkan arkadaş iyi çıkmamış. Dinleyiciler girmesin diye her şeyi kapatmış ya. Yani olmaz ki bu kadar da. Çektim kulağını. Değil ben kaçtığım altı patlar belimde. Kıyamam. İlk adres Mehmet'in 22. Viyana, sonrasında 19'muş. Ondan sonra diyor Allah kerim. Hadi bakalım Mehmet. Allah kolaylık versin kardeşim. Yol durumuna birazdan bakacağız. Viyana trafiği nasıl? Vay vay vay, top 5'e bak ya. Kurtlar sofrası harbiden. Bunu bilmiyorsa at. Duruna sakat, beni sürülere kat. Gecele karanlığa. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Nesrin Hanım var. Nesrin Hanım'ı ekstra tebrik ediyorum. Yani bunca kurdun arasında 5. olmak var ya, helal olsun. Herkese günaydın, musmutlu günler diliyor. Sağ olasın Nesrin Hanım, hoş geldin. Kıymetli Kemal müdürümüzün eşi. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum Nesrin Hanım. Murat Erdatlı günün 4.sü. Günaydın, hayırlı sabahlar, bereketli günler, iyi yayınlar diliyorum Ali diyor. Eyvallah Murat abi, hayırlı işlerin olsun. Kolaylıklar diliyorum abi. 3 numarada bugün, 3. Yasin var, Yasin Tekbaş. Yasin tebrikler kardeşim, helal olsun valla. Kankam ya, Flortek. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yeni ayakkabılarınla bugün yaptığın işin iki mislini yaparsın diye düşünüyorum Yasin. Şimdi Murat abi yeni ayakkabı giydiği zaman futbol oynarken bir iki gol fazladan atıyor. Bir iki kilometre fazladan koşuyor. Sen de yeni ayakkabılarınla çok çalışırsın gibime geliyor. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Dündar var. Dündar, tebrikler. Kimseler duymasın. Şimdi Dündar birinci olmasa da olur. Niye? Yasin'in önüne geçti ya. Gerisi önemli değil Dündar için. İsterse 99. olsun ama Yasin'den önce olsun. Dündar'ın tek yaşam amacı bu. Başka bir şey yok. Vay be. Morgenlerimiz olsun diyor. Olsun ya. Morgenlerimiz hep olsun. Ve geldik bir numaraya. Top 5 listemizin bugün zirvesinde yine Sadık var. Sadık, tebrikler. Abi adam yapıyor bu sporu ya. Çözmüş işin sırrını. Murat Baran da öyle. Bir sıra oydu. Rıza bizim. Rıza, yeni sezonda daha hiç Rıza'yı görmedim. Murat abi, Rıza gösterse gelsin adam ya. Guten Morgen, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Sadık. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Mesut Reis, günaydınlar abi. Hayırlı günler, güzel yayınlar diliyorum Ali diyor. Eyvallah abi, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Alya'yı hala sabahları ben bırakıyorum. Yaşı diyor 15 oldu ama bu sefer okul biraz uzak. Otobüs de 6 durak. Oo Haydar, bayağı da varmış ama. Yani bırakılacak gibi bu sefer. Tarifi aynı. Mine okula kendisi gidiyor diye. Mine maşallah ya. Yazdan önceydi. Dükkana gittim, bir şey oldu. Bir şey söyledim gıcıklığına. Valla kız öyle bir cevap verdi ki Mine, maşallah. Rabbim nazarlardan korusun. Sana olan hasretim gözyaşımda. Anne bunu... 6 durak. Ya mecbur bırakacaksın. Yaşa bakmıyor artık bu Haydar. Geç kalır yoksa çocuk. Başına... Süleyman'ım günaydınlar. Süleyman Şimşek. Hayırlı, mutlu, huzurlu sabahlar diliyorum cümleten diyor. Eyvallah kardeşim, güzel bir günün olsun. Şimşek VIP. Normal seyrine döndü bak, saat 7'yi 22 geçiyor. Şimşek VIP yollarda. Dağıtacak çocukları ya. Adı bizimle anılanlar bizimle denk bile değil abi, lütfen diyor ya. Lütfen. Dündar diyor bunu. Çok meşhurdu bu söz. Ya Yasin birinci olur da yol veriyor o yüzden, yoksa. Yasin, ben seni ayakkabı... Yasin diyor, ben yeni ayakkabı giyseydim kesin diyor birinci olurdum diyor ya. Sen yeni ayakkabı giydin diyor, üçüncü oldun diyor Murat Erdatlı. Değil mi Murat abi, yeni ayakkabı giyince aslında bir şeylerin değişmesi lazım. Ama ilk üçe girmek iyi, güzel. İlk beşe girdi üçüncü sıradan. Günaydın Ali Bey, kolay gelsin. VNFM ailesine ve herkese güzel bir gün diliyorum. Fadime Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Fadime Hanım. Mersin'de miyiz, Viyana'da mıyız? Haydar abi, sağda hayırlı sabahlar diyor, sağda. Hangi dil bu Süleyman ya? Süleyman bak, Haydar'ın selamı var sana. Yok tam tersi, Haydar Süleyman'ın selamı var sana. Küçük renktaşıma da diyor selamlar diyor. Ana, Mina duymuyordur bizi ya. Duyuyor mu Mina? Çocukları aynı okula bırakıyorum şükür. Elis de diyor gimnazyuma başladı, abisinin okulunda artık. Bir durak eksilmiş rotadan. Ben kaçtığım altı patlar bellimde. Elis ve Elias, Guten Morgen gençler. Maşallah yeğenime. O da başlamış gimnazyuma. Gözlerim yalan, sana kıyamam. Yalanım yok. Günaydın Ali diyor. Beşinciyi tebrik ediyorum diyor. Kemal müdürüm geldi. Gözlerim yalan. Vay. Vallahi Kemal, ben olsam ben de öyle yapardım. Helal sana. Duruna sakat, beni sürülere kat. Gecele karanlığa ettim. İlk dörttekiler birbirini yesin abi. Ne işimiz var ya.
1: Bari desem bir şeyleri üzerime yat ya da bir sigara yak. Canımıza tak edeni kafamıza kalk.
0: Günaydın Ali Bey, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Oo Davut, hoş geldin. Uzun bir aradan sonra güzel bir günün olsun. Vallahi bayağıdır Davut'u görmüyorduk buralarda ama mesaiden dolayı denk gelmiyormuş. Haberlerini aldık. Hakkını veremediğin ayakkabıyı çıkart bana ver Yasin diyor Murat Erdatlı. Ya kankam hakkını verecek de bir durun, sabah sabah adam çalışıyor, yoğun ya. İşi bir düzene soksun, ondan sonra rahat rahat gelecek radyoya. Adam organize etmesi lazım. Şef adam, kolay değil. Murat abinin ayakkabılarıyla birinci olmayı bırak, uçarsın Allah'ıma diyor Dündar. Uzaya çıkarsın değil mi Dündar onlarla? Süleymancı oluyor abi diyor. Herkese günaydın olduğu gibi Süleyman Bey'e de günaydın. Oo Süleyman Bey, arada bir böyle aşırı samimiyet fark ettim sanki Haydar. Gel dedim, geldin. Döndü bütün dengem. Ben zaten... Oo Etem, günaydınlar kardeşim. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Günaydın abi, ikinci şubeyi Stadyum Center'da açtım diyor. Vay vay vay vay. Allah utandırmasın Kaiserschmann. İçimde deli bir tem. Gaydray'daydı, artık Stadyum Center'da. Allah utandırmasın, hayırlı, bereketli, bol kazançlı olsun inşallah Etem. Arkadaşlar Kaiserschmarrn'ı biliyorsunuz. Daha önce deneyenleriniz vardır. Çok güzel bir lezzet. Avusturya tatlısı, klasik Avusturya tatlısı ama modern hali.

Vay be. Mersin'deyim diyor. Yarın Viyana'ya dönüyorum. Eşim beni almaya geldi ama ayrı ayrı uçaklarda uçacağız. Böyle de bir durum var. Allah Allah. Fadime Hanım nasıl oluyor iş ya? Pala abim şimdi ayrı uçakta, sen ayrı uçakta mı uçacaksın? Olsun, sağlık olsun. Sonuçta iki uçakta Viyana'ya ineceği için problem yok.

İnşallah kardeşim. İnşallah geleceğiz Kayserşuman'a. İkinci Viyana'ya. Bu Süleyman bizim Elyas'ın babası mı? Tanıyamadım tam olarak diyor. Yani Elis gimnazyuma başladığına göre Elyas'ın babası oluyor tabii ki. Haydar Bey, Haydar Bey...

Semra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Oo, ailecek buradayız maşallah. Güzel bir günün olsun. Raşit günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar, doktor mesaisi başlasın diyor. Geçmiş olsun Raşit. Cevat günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun, iyi yayınlar diliyor. İngiltere, Norwich. Ben tanımam ki gel. Günaydın Ali abi, iyi yayınlar. Abi benim mesaj 59 geçe gitti. Ben nasıl üçüncü oluyorum ya diyor. Suçu üstüne atmıyorum ama bu nasıl bir şey biliyor musun diyor. Son mesajı tam olarak zamanında atacaksın, ondan sonrası operatöre bağlı. Ben de diyor önce 59 gösterdi, sonradan tam 7 gösterdi, zaman değişti. Aynen öyle Yasin, şakası bir yana. Ben şimdi bazen bakıyorum 59 gösteriyor tamam mı ekranda, bir bakıyorsun 7'ye dönmüş. Yani o nasıl bir şeyse, bir de aynı anda yoğunluk oluyor ya, 30-40 tane mesaj üst üste geliyor saat 7'de. Sonra sıralamayı otomatik yapıyor herhalde, telefon mu yapıyor, ilk önce operatör gönderiyor, işte beklemeye mi alıyor bilmiyorum. Sonra sıralama kendiliğinden oturuyor. Ekran görüntüsü bile aldım valla. Bak dedim bugün burası kurtlar sofrası, karışacak. En iyisi ekran görüntüsü alayım. Artık belgeli çalışıyorum abi, ne yapayım ya. Tutturdunuz bir dümende dümen.

Şimdi bir yol durumuna bir bakalım. Yol durumunda neler var, neler yok bir göz atalım. Hazır elimizdeymişken. Evden çıkmayanlar varsa bir faydamız olsun. Arkadaşlar A23 Süst Ostangent'e bugün felaket. Bildiğiniz gibi değil. Yani bildiğiniz gibi değil diyorum ama bildiğiniz gibi çok yoğun. Trafik yoğunluğu 22. Viyana'dan 10. Viyana istikametine doğru nerede başlıyor biliyor musunuz? Kagrener Plaza Seştet'ten yol ayrımından itibaren başlıyor. Ta ki Erdbergen Lendi'ye kadar devam ediyor. Sonrasında gene tıkanıyor yol. Yine Süt Ostangent'e Kagran yani 22. Viyana istikametine doğru da yoğun ama akıcı görünüyor an itibariyle. A22 Kaiser-Mühlen tünelinin içinden itibaren yoğun ama akıcı görünüyor. A22 Nordbrücke bu sabah çok yoğun. Bağlantı yolları da yoğun Nordbrücke'de. Şehir merkezine doğru özellikle o orayı kullananlar dikkatli olsunlar. Alternatif güzergahlara bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. Havaalanı yolu A4 her iki yönde açık. S1 Viyana çevre yolu. Her iki yönde açık ama yoğun arkadaşlar. Yoğun ama akıcı öyle diyelim. A2'de Luxemburg, Guntramsdorf, Wiener Neudorf arasında bir yoğunluk var. Yoğun ama akıcı görünüyor. Vösendorf, Knoten-Vösendorf yoğun ama akıcı görünüyor. A21 açık herhangi bir sıkıntı görünmüyor. A1 açık herhangi bir sıkıntı gözükmüyor an itibariyle. B17 üzerinde yoğunluklar göze çarpıyor. Guntramsdorf, Traiskirchen arası, Wiener Neudorf. O bölge yoğun gözüküyor. Şehir içi de yoğun bugün. Bir hayli yoğun. Yoğun olan yerleri şöyle bir sayalım. Donau Kanal yoğun her iki yönde. Schwedenplatz tarafı özellikle şehir merkezi bir hayli yoğun gözüküyor. Reichsbrücke yoğun gözüküyor arkadaşlar şehir merkezine doğru. Karlsplatz'ın olduğu bölgede yoğunluk var. A23 Landstraße otoban çıkışı yoğun. Landstraße Gürtel yoğun. Metzlensdorfe Platz yoğun. Trieste Straße yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Westbahnhof yoğun. Abi yoğun olmayan bir yer yok ki burada ya. Alice Straße yoğun. Veringia Gürtel yoğun. Nussdorfe Gürtel'i söylemeye gerek yok. Zaten yoğun. Paravitska Gasse 19. bir anda bir hayli yoğun. Friedensbrücke eski Ferkensamt'ın olduğu bölge yoğun. Gürtel fenaket. Gürtel'i fazla kullanmayın. A23 Altmansdorf otoban çıkışı yoğun. Altmansdorf Straße yoğun. Breitenfurt Straße yoğun. 13. Viyana'da Rodaun yoğun. Karlsburg yoğun arkadaşlar. Vay be bugün yoğun bir trafik var. Geçmiş günlere nazaran çok daha fazla. Mehmet de diyor Nordbrücke felaket dolu diyor. Aynen çok kalabalık gözüküyor. Günaydınlar, hayırlı işler, kolay gelsin. Hüseyin abi eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Gürcan abi günaydınlar. Kahvesiyle birlikte geldi yine Gürcan abi. Kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Cümleten hayırlı ve bereketli bir günümüz olsun. Bol kazançlarımız olsun. Eyvallah Gürcan abi. Gürcan abi şimdi kahvesini içecek. Orada tüttürecek tütün mamullerini. Bir kendine gelecek. Ondan sonra bismillah deyip çıkacak yola. Çatılarda bugün yine. İşin gücün rast gelsin Gürcan abi. Gevunt odak. Vay. Şef ya işte Yasin ya. Şef abi kıyamamış Dündar'a da ayakkabı almış. Vallahi süper.
Potin mi diyorlardı bunlara? Ne diyorlardı? Anadolu'da potin. Ya görüyorsunuz değil mi? Yasin kankam beni yanmıyor ya. Kendisini alınca tabii dündara dalıyor. Vehbi'ye de aldım diyor. Vehbi dedi dündar. Bakalım diyor kaç metre fazladan diyor yer döşemesi yapacak diyor. Valla iki misli yapması lazım dündar ona göre. Yeni ayakkabılar abi günde ne yapıyorsan iki misli bugün. Hadi bakalım. Biraz önce sallıyordun yeni ayakkabılarla uzaya çıkar öyle olur böyle olur diye. İcraat görelim dündar bey. Size de günaydınlar Haydar Bey. Evet Elyas'ın babası olan Süleyman benim diyor. Oo. Haydar Bey gördünüz mü? Hiç güç bir de onca gaye elimi kolumu bağla. Şu yaşama bizi öldürdü. Vallahi Türk takımları Oberliga'da fırtına gibi. Torino atladı diyor kazandı bu hafta diyor. Tebrik edelim ayıp olmasın. Olmasın canım. Onlar da arkadaşlarımız. Gürşat, eyvallah. Şu yaşama bizi öldürüyor. Yolu yarılatıp başa. Hacım günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Hacım diyor ki milisekunde sıralaması yapıyor sistem diyor. Milisekunde, vay be. Milisekunde ne oluyor? Salise diyorlar Türkçe'de. O mu oluyor? Salise. Saniyenin bir küçüğüne salise diyorlar. Salise, saniye, dakika. Almanca'da milisekunde. Rafet abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum diye. Eyvallah Rafet abi, iyi, güzel bir günün olsun. Rafet abi saçlarını tarayıp çıkmış bugün evden. Haydar öyle dedi. Yasin Bey gibi şef her işçiye lazım diyor ya. Aynen öyle Şengül Hanım. Vallahi kendisini almış, kendisini alınca Dündar'ı da unutmamış. Ama ben dün dedim. Dedim Yasin kendini aldıysa mutlaka Dündar'a da almıştır dedim. Dündar'a ayakkabı al. Dündar da o ayakkabılarla sana çelme taksın. Olacak iş mi bu Yasin diyor ya. Murat Erdatlı diyor. Yok ya Dündar çelme takmaz ya. Yapar mı? Sürgün olan o ben miyim? Geçiyor kara bir kurşun can evimde. Milli mi oluyor? Nasıl oluyor Rafet abi? Dündar hiç çalışmıyordu. Bu ayakkabıyla biraz çalışır inşallah diyor. Yok ya o kadar da değil ya. Çalışıyordu canım. Hayırdır ya? Sanki açız açıktayız. Acımış da almış gibi lanse ediyorsunuz arkadaş diyor. İki yıldır aynı ayakkabıyı giyiyoruz. Bir zahmet alsın. Yarın Yasin'in yanında tam iki yılımı dolduruyorum diyor. Oo. Dündar bunu ıslamamız lazım. Ne ısmarlıyorsun bize? Abi iki yıldır çalışıyorsun orada. İki yıldır para kazanıyorsun. Yani bize yemek ısmarlaman lazım Dündar. Kutlama yapacağız. Ne gecesi kaldı bunun ne sabahı. Deliriyorum sensiz inan. Deliriyorum sensiz. Milli binde biri demektir diyor. Allah Allah binde biri demekmiş. Rafet abi oraya kadar okumadım ben ya. Günaydın Ali Baba, hayırlı sabahlar, sesindeyiz. Oo İsmail, hoş geldin kardeşim, güzel bir günün olsun. Hepsi

Donau Kanal açık diyor. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Son dakika bilgisi, Donau Kanal açık arkadaşlar. Arabayla o bölgeyi kullanabiliyorsunuz. Rahat. Çelme takmak mı, yok canım diyor ya. Ben bir düşüneyim. Bende o potansiyel var, yaparım diyor ya. Bak, kurdu düşürdünüz, suyu kaçırdınız dündarın kulağına. Yapıştır kuzuyu dündar abi diyor. Vallahi kuzuyu yapıştırıyoruz, yapıştırıyoruz. İcraat yok ki Kemal ya. Boşuna yapıştırıyoruz yani. Kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz, öyle oldu. Haydar da bana şapka alsın diyor. Malum yağmurlar başladı, saçlarım bozuluyor diyor. Haydar, duydun mu?

Günün konularına yavaştan bir başlayalım. Bu arada yayın sponsorlarımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Artse Centrum Simmering, Bovul Kebap Pandor, Floria Events Dekorasyon, Özyiğit Avusturya, Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Çok teşekkürler.

Yasin günaydınlar kardeşim. Yasin Akboğaz, Star Ryzen. Hoş geldin güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Arada onu unuttuk be Murat abi. Raşit'te ya fabrika hatası var ya da kimse içinden geçmiş Raşit'in diyor ya. Ha, kimse diyor geçmiş olsun demiyor. Benden hariç benim nefes de ancak hayatta kalması için yetiyor. Ha şimdi oldu, dur. Vallahi zorlandım okurken. Raşit ya, Raşit de diyor fabrika hatası var diyor. Kimse de içinden geçmiş olsun demiyor. Benden hariç diyor. Benim nefes ancak diyor hayatta kalması diyor. Ben de dedim ya geçmiş olsun Raşit dedim. Aa Murat abi. Abi sen biraz daha oku üflesin Raşit'e. Gülşen Hanım günaydınlar. Hepimize güzel bir gün olsun. Aynen, hepimiz için çok güzel bir gün olsun inşallah. Dur. 80'ler modası başlamış bu sosyal medyada. Biz de şarkılarla destek verelim. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun Gülşen Hanım. Yani niye şimdi Gülşen Hanım gelince 80'ler modası dedik ki, bilemedim valla. Niye öyle bir şey oldu? Yani

genç olduğunu belirttim o yüzden. Yoksa başka bir şey yok ya. Yasin'den kendinin 2 yıl önceki fotoğrafını istesek, aradaki farka baksak Dündar ne kadar yaşlandırmıştır. Yasin, 2 yıl önceki fotoğrafını gönder, bir de bugünkü fotoğrafını gönder. Bir bakalım ne kadar yaşlandırmış Dündar seni. Abi bir tane günün sorusu vereyim mi sana diyor. Ver bakalım.

Raşit Bey geçmiş olsun, bol şifalar diliyorum diyor Şengül Hanım. Eyvallah. Hayalin karşımda. Yasin diyor benim çarıklar da eskidi, bana da çarık alsana diyor. Vay. Murat Erdatlı çarık istiyor senden Yasin. Raşit kardeşime geçmiş olsun, ayağında sıkıntı varmış diyor. Yani evet, ayağının rotlarında bir sıkıntı vardı. Rot ayar istiyordu. Kaleye vuruyorum diyor, vuruyordu. Kornere çıkıyordu abi topu. Yani kornerdeydi, oradan dışarı çıkıyordu. Bir ayar lazımdı. Balans ayarı. Rot balans. Güya Murat Erdatlı'ya pas veriyor. Abi top tribünlere gidiyordu ya. Ayağına bir ayar yaptırsın Raşit, iyi olur.

Şunu da gönderelim, bu da güzel. Raşit o kadar arıza veriyor ki gerçek mi değil mi bilemiyoruz artık diyor. Geçmiş olsun Raşit'e diyor hacım, severiz kendisini diyor. Eyvallah hacım. Değil mi, kurt misali. O kadar çok arıza veriyor ki gerçekten hasta mı değil mi bilemiyoruz. Kranga çıktım diyor. Bir bakıyorsun yalandan kranga çıkmış. Sonra bir bakıyorsun gerçekten çıkmış. Şaşırıyoruz arkadaş. Geçmiş olsun Raşit. Arkadaşlar bu arada malum yani bu radyo suyla çalışmıyor. Öyle mi diyorlardı? Kampanya yaptık arkadaşlar. Radyomuza destek olmak istiyorsanız, yayınlarımıza destek olmak istiyorsanız bir kampanya yaptık. Haber altı banner reklamlarda. Valla uzun süreli yaptığınızda çok çok iyi fiyatlar yaptık. Paylaştık sosyal medyada. WhatsApp'ta falan da paylaştık. İsteyenleri de gönderirim. Biraz parası olanlar el atsınlar bu işe ya. Para lazım, para. Çıkış vereceğiz yoksa yayıncılara. Teknik ekipten kovacağız, yayıncılardan kovacağız. Para lazım. Sponsor lazım gençler. Haber altı bannerlerde güzel kampanya var. Değerlendirin. Raşit Bey'e çok geçmiş olsun diyor. Süleyman Bey çok kibarsınız efendim, Süleyman Şimşek. O ayak kurşun döksek düzelmez. Yine dağlara taşlara vurur abi diyor. Vallahi Kemal değil mi? Mümkün. Ne geri dönecek yolu. Ala bu sefer başka vallahi diyor ya. Çok kötü diyor. Sol ayak bastıkça resmen karıncalanıyor. Aşırı şiddetli ağrı yapıyor. Çok geçmiş olsun. Raşit takılıyoruz ama kiloyu vermen lazım. Hep kilodan dolayı bunlar. Yani sırtında iki tane 50 kiloluk çimento torbasıyla dolaşıyorsun. Normal karıncalanır o ayak. Az yiyeceksin, az.

80'ler akımına kapılanlar var mı sosyal medyada? Resimlerinizi falan bambaşka boyuta getiriyor. Görüyoruz gençlerde çok merak var. 2000 modeller 80'lere özeniyorum. Yok böyle bir şey. No.

Arkadaşlar bu arada Akif müdürüm dedi ki, ya abi dedi, sana da bir şarkı yapalım dedi ya. Eyvallah müdürüm, yapalım dedim ya. Abi dedi, ben bir şeyler yazdım çizdim ama sen de yaz çiz. Valla vaktim olmadı. Ben de dedim ki bizim dinleyiciler iyi yazıyor çiziyor. Ben onlardan isteyeyim, şöyle yayın için güzel bir yayın şarkısı yapalım dedim. Eyvallah dedi. Hadi bakalım şöyle güzel dörtlük değil de sekizlik falan yazın, iki kıta. Şimdi illa şimdi olması gerekmiyor. Sonra vaktiniz olduğunda da gönderebilirsiniz. Bir şarkı düşünüyor Akif müdürüm, benim için de yayın şarkısı. Abi kendi şarkını kullan dedi. İyi dedik. Biz de ayak uyduralım. Ben de o kadar vakit yok, uğraşamıyorum ya. Vay yavrum vay. Star Ryzen ekibine bak be. Bu eşofmanlar ne modaydı 80'lerde. Yasin, o gözlükler müzikler nasıl bir akımdır abi o ya? Vay Yasin'e bak. Sakallarım şekil, önümden çekil Star Ryzen. Erol günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Taksici Erol. Hayırlı işlerin olsun inşallah. O en çok sevdiğim bebek. Aha tabii ki de katıldık diyor ya. Spartalı Ayşe katılması olur mu? Kambersiz düğün olur mu? Olmaz. Biliyorum kavuşu böylese ben. Ali diyor senin akım 70'ler yok abi, takım elbise. Cantileri çektik abi üstümüze. Az yiyor ki bak diyor, senin İskenderleri ve bendeki dürümleri yemedi hala diyor. Sıra gelmemiştir ya. Sıra gelse yerdi Haydar kesin. Bir de Haydar, o masada yemek yiyecektik rotada. Ne oldu? Döner yiyecektik o masada. Arada unutturdun gitti var ya. Aynur Hanım da geçmiş olsun dileklerini iletiyor Ağaç'ta. Yağ kuyruğu ilaç gibi gelir diyor. Gelir iyi gelir. Geçmiş olsun Raşit kardeşim, Rabbim şifa versin inşallah. Kemal'in mesajıydı. Eyvallah Kemal. Yağ kuyruğu, ilaç kuyruğu, su kuyruğu yaşasalardı görürdüm ben o gençleri diyor. Değil mi Kemal? Öyle de bir durum var. Abi 80'lerde bizim çocukluğumuzda İstanbul'da elimizde bidon abi. Vallahi 3-5 kilometreden su çekiyorduk eve yani 80'lerde. 90'larda da çekiyorduk, 80'lerde de çekiyorduk. 2000'lerden sonra rahatladık ya. Ne günlerdi be, ne günlerdi be. Vay, Rafet abi hemen yazmış, göndermiş. Abi tiplere bak, şekille bak ya. Abi nasıl bir kottur o ya? Ayakkabı da marka yalnız ha Rafet abi. Valla 80'ler akımı dedik, resimler yağmur gibi geliyor. Tamer senden güzel bir şey bekliyorum kardeşim. Sana bu konuda güveniyorum.

Ayarla zamanı, yiyelim. Tarih senden, gerisi benden. Arkadaşlar, Roto Möbel reklamında hatırlıyorsanız meşhur bir masa vardı. O masada ben döner yiyordum. Dediler ki o masada döner yiyeceğiz. O masada döner yemek isteyenleri bir göreyim, elleri bir göreyim. Haydar bak, sözünü verdi. Haydar bir kere ağzından çıktıysa tamamdır o iş. Haydar da öyle, kıvırma, geri vites. Bilmem ne olmaz, yalpalamaz. Söyledi mi biter, nokta. Geçmiş olsun Raşit. Aslında yağ kuyruğu değil de kuyruk yağı iyi geliyor abi ayaklara, dizlere diyor. Kuyruk yağı iyi geliyormuş bak. Haydar şimdi böyle giyinip gezer. Fark etmez, 80'ler falan demez diyor. Oo.

Abi tiplere bak ya. Dündar. Bak bu abi yapay zeka çok fena bir şey ya. Dündar. Şu ilk gönderdiğin resim var ya, Yasin Akboğa, aynısını onu Yasin'e de yapmış aynı resmi. Birebir aynı. Vay bak ama kankam şekil ya. Yasin kankam, Yasin tek baş. Benle Yasin'i yaz. Yazdım o masada döner yenecek. Murat Erdatlı'yı yazdık. Elini kaldırdı Murat Erdatlı. Kimleri yazıyoruz? O masada kimler döner yiyecek? Roto Möbel'de. Öyle yok. Dur bir saniye şunu göndereyim. Şunu bir göndereyim abi. Şu gelsin. Biraz slow olsun. Bayram elini kaldırdı. Bayramı da yazdık. Onur'u yazdık. Ankara Gücü olayı dedi. Aleyküm selam Mustafa abi. Ali kardeşim günaydınlar. Günlerin aydın, mutlu, huzurlu, sağlıklı olsun. Eyvallah, hoş geldin abi. Güpgüzel, mutlu bir gün diliyorum Mustafa abi. Günaydın Ali abi, günaydın Viyana FM. Hepimize sağlıklı, bereketli, mutlu ve başarılı bir gün diliyorum. Tayfun geldi, hoş geldin kardeşim. Kleseray Tayfun, 10. Viyana. Hayır işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Simay ve Ailiz, Guten Morgen, fıstıklar. Vay vay Yasin Akboğa, sen neler yapıyorsun böyle ya. Yasin Akboğa'yı da yazdık. Tamam Yasin. Hafta sonunu ayarlayacağız o zaman, yapacak bir şey yok. Burdurlu Mehmet'i yazdık. Döner 80'lerden olsun Aydar'ım diyor Onur'un mesajı. İçine sadece bir tane domates atıyorsun 80'lerden oluyorsa, sistem bu. Kuyruk yağı saçlara da iyi geliyor. Sonuç ortada diyor. Maşallah ne gür saçlar öyle Rafet abi ya. Kuyruk yağının faydaları arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyoruz. Rafet abimin maşallah bir saçları var. Güp gür. Güp gür bak.

0: Kemal kardeşimi de yazdık. 80'lerden yiyeceğiz döner. İçine sadece bir tane domates. Öyle sos mos neymiş o ya? Yeni generasyonunlar. Oo Dündar sen de çok şey istedin 2-3 hafta sonra. Abi kim bekleyecek ki o kadar ya? Açız ya. Şimdi komik ve güzel bir soru soracağım. Ahmet'i de yazdık. Ahmet Yakup Duman. Turgut'u da yazdık. Haydar iflas ettireceksiniz yemin ediyorum. O masadan döner yiyen herkes Rota Home'dan bir parça bir şey alıp gidecek. Öyle yak. Aha. Vallahi kaptırdım herkese. Zannetme, sana dargınım. Gene sana... Hadi komik bir soru soruyorum arkadaşlar. Karadenizliler Amerika'da çoğunlukla nerede yaşarlar? Lazlar Amerika'ya gittiklerinde çoğunlukla nerede yaşarlar? Karadenizliler. Bilen var mı? Esprili cevaplar bekliyoruz. Ahmet kardeşimin yanına beni de yaz diyor. Abi, Haydar Bey'in masasına yaz beni diyor. Vay. Şimdi Haydar Bey'in masasına yazdığım zaman Süleyman, Rotom'dan en az 3 parça alışveriş yapman lazım. Öyle yok. VIP abi orası. Yan masalar bir parça. Umsat rekoru kırdıracağız Haydar'a. Karadenizliler Amerika'da en çok ya da genellikle nerede yaşar arkadaşlar? Hadi bakalım bir tahminlerinizi alayım. Gelsin ya şöyle bir tahmin edin. Sallayın, sallamak serbest. Yani salla abi salla salla salla. Dur şu neymiş abi? Bir saniye. Şöyle değişik bir şeyler çalayım istiyorum da. Bazı isimleri şarkıların biliyorum, bazılarını bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim zaman da dur şunu bir gönderelim bakayım. Bunu bilmiyorum mesela. Sadece şarkıyı bilmek yetmiyor. Bir de şarkının hareketli mi, yavaş mı olduğunu bilmek gerekiyor. Biraz sıkıntı oluyor. Seçmeye çalışıyorum 80'lerden de. Şöyle bildiklerimizden çalalım ya. Şuradan. Tamer doğru cevap verdi. Rafet abi doğru cevabı verdi. Herkes altılı çay bardağı alır abi diyor. Vallahi alsın ya. Stüdyonun da eksikleri var arkadaşlar. Alın siz. Hediye edin bana. Sıkıntı yok. Kabul ediyoruz. Kimi nereye yazıyoruz diyor. Hacım bir reklam filmi çekmiştik Rotomu böyle hatırlıyorsam. Benim döner yediğim bir masa vardı. Çok meşhur olmuştu. O masada döner sözü vardı Haydar'ımıza. Oraya yazıyorum. Aleyküm selam Mustafa hoş geldin. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah kardeşim güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hadi pindringsler de benden ya. Hadi cömertliğim üstümde bugün. Dönerler Haydar'dan, pindringsler benden. Vay be, olaya bak. Amerika demişken az önce rüyamda Amerika'da New York'taydım. Orada Müslüman mahallelerindeydim. Ne yapıyordun oralarda ya Silak Boğa? Abi nasıl bir rüya o ya? Abi Raziye Bürocu'nun rüyası da böyle oluyor işte demek ki. Davut'tan doğru cevap geldi. Tayfun yok orası değil. Tamer'den doğru cevap geldi. Başka bakalım. Dündar'dan doğru cevap geldi. Murat Erdat'tan doğru cevap geldi.
1: sensiz anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yokken bunları.
0: Hacım diyor ki masada yer var mı? Haydar diyor var var, sende yazdık hacım. Görmüş.

Hayda, Tayfun oldun mu şimdi ya? Vallahi imreniyoruz, kıskanıyoruz seni Tayfun. Diyor ki, abi diyor, bize 5 hafta tatil yetmedi. Bu hafta sonu 10 günlüğüne daha Antalya'ya yapıp geleceğiz diyor. Bir gidip geleceğiz diyor ya. Eylül sonu görüşürüz diyor. Tayfun, yolun açık olsun. Hayırlı tatillerin olsun kardeşim ya. Abi, imkan varken, sağlık sıhhat yerindeyken yapacaksın. Tatiline git, değerlendir. 3 günlük dünya diyoruz değil mi?

Hani hep söylüyoruz ya, 3 günlük dünya diyoruz, gelip geçiyoruz. 3 gün derken dün, bugün ve yarın. Dün geçti zaten, olan oldu. Yaşanılan dünde kaldı. Bugün ve yarın. Öyleyse bugünün kıymetini bileceğiz. Dünü zaten geçirdik. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Bugün ne olacak ona bakalım ya. Önümüze bakalım. Sağlık sıhhat yerindeyse, maddi durumun uygunsa git abi, tatile git. Hepimiz için geçerli bu. Bak, dünyadan göçüp gidenleri görüyoruz. Ne getiriyorlar? Hiçbir şey. Son derdim kalbimin işine. Yani bu müsriflik anlamında değil tabii ki. Çalışıyorsak, kazanıyorsak harcamayı da bilmemiz lazım. Şimdiden sana iyi tatiller diliyorum. Tayfun, yapıyorsun bu sporu. Kıskanmıyoruz hiç. Tamer'den de doğru cevap geldi. Bahar, günaydınlar. Hayırlı sabahlar diliyor. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Bahar'la Ferhat da çok geziyorlar maşallah. Gitmedikleri yer kalmadı. İnşallah daha çok gezerler. Çarşambalı Muro, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Son durum mu diyor. Rafet abi çayı demlemiş. Rafet abi, çaydanlık da özel ha, döküm müdür o, nedir böyle? Onda tadı da bir başka olur çayın. O masa özel bir reklam filmi. Ha, o masada diyor özel bir reklam filmi yapalım abi diyor. Yapalım yapalım. Haydar, en az 15 kişi olduk ha, o masanın etrafına sığmayız, ben sana söyleyeyim. Ne zaman yiyoruz döneri? Bisikletin zincirini hemen yağlıyorum diyor. Kemal müdürüm, sensiz olmaz ya. Vallahi Haydar bana açık çek verdi. Abi tarihi söyle, gerisi bende dedi. Daha ne desin Haydar? Ben günü söylediğim an olay bitti. Allah binini bin yapsın. Bol bol kazanmayı, bol bol dağıtmayı nasip etsin diyor. Eyvallah hacım. Haydar'ım cömerttir ya. Bu arada Tayfun, sana da çok teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah, sağ olasın. Tayfun kardeşim de banner reklam kampanyamıza katıldı. Destek oldu radyomuza. Ben de Tayfun'a jest yapacağım. Yayınlardan bir tanesine yayın sponsoru da yapacağım Tayfun'u. Glaseray Tayfun.

0: Aydar 10. ayda Rafet abimi ziyarete gideceğim diyor. İnşallah o çayın tadına bir bakarım. Bakarsın ya. Cidel hemşerim seni orada yedirir, içirir, giydirir. Hepsini yapar. Vay, Cide'den alıp götürmüş.
1: Kalbim bomboş kaldı sanma.
0: Tabii o yüzden çay iyi olur onda. Adamın kökü Haydar'ım diyor. Ver gazı, ver gazı.
1: Aşka tövbe demem ben.
0: Aydın Dağlı, günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin.
1: Anlamazdın, anlamazdın.
0: Abi 80'ler yapıyoruz da baydı bu da yani.
1: Kadere de inanmazdın.
0: Çok slow oldu ya.
1: Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın.
0: Şöyle biraz hareketlendirelim abi, 80'ler hareketliydi ya. Hoba!

Dedik ki Karadenizler Amerika'da en çok nerede yaşar ya da çoğunlukla nerede yaşar diye sorduk. Çok sayıda doğru cevap geldi. Las Vegas'da yaşıyorlar arkadaşlar. Las Vegas. Las Vegas.

Pindrix için çektiğimiz reklam filmini izlediniz mi? Viyana'da, birinci Viyana'da çektik büyük bölümünü. Tekrardan paylaşacağım. Paylaştığımda izlersiniz. Onun üzerine konuşacağız.

Vay be. Yasin'im iyice yıpranmışsın. Yasin Tekbaş kanka. Dündar 2 yılda senden 20 yıl alıp götürmüş be. Ben yıpranmayayım da kim yıpransın diyor. Kov gitsin ya. Kovirem lan. Ağam kovmayayım mı? Kovirem lan. Kovmayayım lan. Öyle miydi? Replik vardı. Güzel bir replik vardı. Bunu diyor Yasin sormuştu değil mi? Evet Yasin sordu. Tamam o zaman. Bir tane daha soralım. Komik soralım. Hangi macunla diş fırçalanmaz arkadaşlar? Hangi macunla diş fırçalanmaz? Hadi bakalım kolay. Aydın Dağlı nereden dinliyorsun bizi? Viyana'nın neresinden dinliyorsun bizi? Kaçıncı Viyana'dan? Demet hoş geldin, günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, keyifli vakitler diliyorum. Günümüz güzel, işlerimiz kolay olsun inşallah. Amin, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hangi macunla diş fırçalanmaz? Çok basit. Kop kolay.

0: Dur, nasıl bir geçiş oldu bu ya? Tamer'den doğru cevap geldi, Demet'ten doğru cevap geldi, Aynur Hanım'dan doğru cevap geldi.
1: Gel kardeşim.
0: Yasin'den doğru cevap geldi, Dündar'ın kullandığı macun diyor. Bayram'dan doğru cevap geldi. Mustafa ilk yazdın, Murat Erdat'tan doğru cevap geldi, Uğur Hacım'dan doğru cevap geldi. Olsa da yesek diyor, vay. Yeriz ya, yeriz, yeriz. Olur, hepsi olur. Ooo Şenol Bey. Teşrif ettiniz efendim. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar kardeşim. Eyvallah Şenol, güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun, hoş geldin. Neredesin sen Şenol ya? Yasin'in diyor fizik olarak yıpranması normal ama diyor kafa olarak gitmişti. Ben bu kadar toparlayabildim. Sorduğu soruya bak diyor ya. Adamın ömrünü yemişsin, ömrünü Dündar.
1: Bak kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim, neşe getir.
0: Cam macunu nedir Mustafa ya? Ye iç gül oyna. Mesir macunu yok, mesir macunu değil. Tabii onunla da fırçalanmıyor, onu da söyleyelim. Cam macunu. Tabii Tayfun senin alanına giriyor. Cam macunu, Glesray Tayfun. Yok yok, o değil. Ispartalı Ayşe'den doğru cevap geldi. Hangi macunla diş fırçalanmaz? Hayırlı sabahlar abi. Herkesin işi gücü rast gitsin inşallah. Anca çocukları okula bırakabildim. Allah rızası için şu maçlara başlayalım artık diyor. Önümüzdeki hafta başlayalım ya. Faruk, güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Önümüzdeki haftadan itibaren 10. uyanda başlayalım ya. Halman domun orada. Oynayalım topumuzu arkadaş. Haydar'dan da doğru cevap geldi. Mesir macunuyla da fırçalanmıyor ama beklediğimiz cevap mesir macunu değil arkadaşlar. Yavuz hoş geldin. Günaydın, kolay gelsin. Hayırlı işler herkese. Eyvallah kardeşim. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun Yavuz. Bak çok devamsızlık yapıyorsun Yavuz valla. Olmuyor böyle. Benim adım Maradona. Arkadaşlarım bana bu isimle seslenir diyor. Şimdi 13. yandan dinliyorum. Maradona, normalde nerede oturuyorsun? Dur ona göre rehbere kaydedelim. Viyana FM rehberine. Vay be, Maradona'mız da var artık. Tayfun'dan doğru cevap geldi. Faruk'tan doğru cevap geldi. Ezgi'den doğru cevap geldi. Ezgi günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Ezgi. Dur bakalım şunu gönderelim ya. Dur bir saniye şunu gönder. Heh. Bugün 80'ler akımına radyoda ayak uyduruyoruz arkadaşlar. İki tane yerim diyor. Yanında iki tane de ayran. Yuh artık. Yuh artık. İki tane. Söylemiyoruz ismi. Cevabı söylemeyelim. Leyla Hanım'dan da doğru cevap geldi. Hangi macunla diş fırçalanmaz? Şimdi yayına veremiyorum bunu ya. Rafet abi yayına veremem. Bilmiyorum ki ne söylüyor orada. Belki sövüyor. Olur ya.

Hadi bakalım. Raşit'in röntgen bitmiş, diğer doktora gidiyor şimdi. Dünya döner. Daha hemen bir şey çıkmaz Raşit. Röntgen çıkacak, öbür sonuçlar çıkacak. Bakacaklar. Doktorlar sana diyecek ki her kan demir bitti. Dünya içinde aufpassen. Essen, trinken, aufpassen. Keine Red Bull. Nur Pindrinks. Tabii canım. Raşit döner de yiyemeyecek. Döner de yasak artık Raşit'e. O masanın etrafında Raşit olmayacak. Döner de olmayacak. Çünkü döner yasak abi. Kalorisine dikkat etmesi lazım. Raşit bundan sonra patates püresi yiyecek abi. Sebze yiyecek. Karnabahar yiyecek, suda haşlanmış. Yani bundan sonra böyle Raşit. Kusura bakma. Mesir macunu yok. Mesir macunu değil ya. Mesir macunu. Beklediğimiz cevap değil. Vay vay vay. Niederösterreich müdürümüz geldi. Aşağı Avusturya müdürümüz. Şerife Hanım, guten morgen. Patron günaydın. Günaydın Viyana Femcer. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Şerife. Tülay Hanım günaydınlar. Musmutlu sabahlar. Hoş geldin Ali. Hayırlı yayınlar diliyor. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Acıktım vallahi diyor. Sabah sabah sen niye zehirli ok attın diyor. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ben soru sordum Ezgi'ye. Dedim ki hangi macunla diş fırçalanmaz? Benlik bir durum yok. Ama ısmarlayan olursa da hayır demem arkadaşlar. Beleş olursa yerim. Bak beleş olursa yerim. Abi acı biber de var mı diyor. Oo, olmaz mı Ezgi? Acı bibersiz lahmacun mu olur? Benim de gözüm artık acıldı. Lahmacundan başka bir şey görmüyor. Şimdi lahmacunu farklı farklı sunanlar var. Beklediğimiz cevap lahmacundu arkadaşlar. Kimisi sadece maydanozla sunuyor. Ben öyle sevmiyorum abi. Lahmacun dediğin garnitürü bol olacak. Yeşil salata, kıvırcık diyorlar Türkiye'de. Ondan olacak. Domates olacak. Soğan olacak abi öyle. Yatıracaksın, sereceksin içine doğru. Sonra maydanoz da olabilir. Ondan sonra onu bir düreceksin. Güzelce ne düreceksin abi. Oh mis, acısını da tabii atacaksın. Söylemeye gerek yok. Vay vay vay vay vay. Yayına vereyim mi bunu Yavuz? Vereyim mi abi? Gelsin mi? Dur gelsin bakayım hadi. Dur yayını komple sesi komple yayına vereceğim. Bugün hep yanlış konuşuyorum ya. Dilim tutuldu. Diş fırçalanmaz. Geldi. Yaşar onun yani, can içinde. Hangi macunla diş fırçalanmaz? Nasılsın diyor o Yavuz. Yabancı mı bu arkadaş? Guten Morgen. Avusturyalılar da dinliyor bizi, görüyor musunuz? Guten Morgen. Liebe Anhörer. Yanına köpüklü ayran. Abi ne fantazi var sizde de ya. Kemal'e bak, köpüklü. Ayranı buldu da köpüklüsü kaldı. Yeni eve geçiyorum. Okuldan yeni çıktım diyor. Hadi bakalım. Okul işi bittiyse rahatsın bugün. Dündar'ın kullandığı macun dedim. Doğru dedin. Sen biliyor musun Dündar hangi macunu kullanıyor diye. Ya Yasin ya. Yapma böyle şeyler ya. Yapma böyle şeyler Yasin. Yasin'in yaptığı şeye bak. Yasin, bu esprinden dolayı sana bir lahmacun ısmarlıyorum kardeşim. Tamam, bir tane lahmacun. İki tane yok. Bir tane. Vallahi süper espri ama şimdi söyleyemem, olmaz.
Oo, Zuhal abla geldi. Günaydınlar Zuhal abla. Güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın abla. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Erkenciyiz Zuhal abla. Ayvettin abi diyor, gel ısmarlayalım diyor ya. Lahmacunun arasına Adana'yı koyacaksın. Acıyı da aldık mı tamam diyor. Ben gidip lahmacun alayım. Abi işte İstanbul'dakilerin farkı. Yani biz burada lahmacunu bulduk da arasına Adana koymak kaldı. Gidiyor lahmacun alayım da diyor, arasına bir de Adana koyayım diyor. Vay be. Lükse bak ya. Yabancıymış. Eyvallah Yavuz. Ne mutlu sana. Pideci de güzel yapar diyor. Aynen Haydar'ım, iyi yapar Murat. İçine Adana'yı da dürüp yiyeceksin o mal diyor. Oo, Haydar sen ne biliyorsun bu işi? Oo, Mehmet abi geldi. Şütürek Mehmet. Mehmet abi bugün yetiştin be. Yarım saat kala yetiştin abi. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun Şütürek Mehmet. Yayık ayranı. Abi ben bir soru sordum, siz olayı köpüklü ayran, yayık ayranı, Adanalı lahmacun, içine Adana gömecen falan. Nerelere getirdiniz olayı ya? 11. bölgede oturuyorum diyor. Ha, 1. Bezirk'te de çalışıyorum. Ali Grill House'da çalışıyorsun. Maradona. Ali Grill House 1. Viyana. Sultan. Sultan'a da sevgiler selamlar olsun. Sultan tanır beni ya. Beste Adana kebap bende diyor. Aydın Dağlı ısmarla da yiyelim o zaman ya. Öyle beste bende demekle olmuyor. Ben sonradan gurmeyim Aydın Dağlı. Ben bir yiyeceğim, notunu vereceğim, öyle yok. Beste Adana bende demekle olmuyor bu işler. Diyeceğim bir davet edeceğim bizi. Biz geleceğiz, bir yiyeceğiz. Sonradan gurmeler olarak bir bakacağız. Dediğin kadar var mı yok mu? Notunu vereceğiz. BJK Murat günaydınlar abi. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun BJK Murat. Abi diyor, Raşit diyor ki bakın beyler. Abi diyor, ben o masaya gelirim. Ot yerim, sizin yediklerinize bakarım diyor. Kendimi doyururum diyor. Raşit'in önüne oradan abi bir tabak ot getirelim. Yesin abi, ot yesin o. Dizine kapanmışsın, yalvarıp yakarmışsın, günlerce ağlamışsın. Tüm bağış telliğe Viyana FM dinletiyorum. Dinlemeyeni kovacağım dedim, herkes dinliyor. Yavuz eyvallah abi, cansın ya. Ulan hepiniz Viyana FM dinleyeceksiniz. Dinlemeyenin ayağını sıkarım ha. Ne lahmacunmuş ba. Vallahi Onur öyle. Aydın'a dedik ki davet et de notunu verelim dedik. Sonradan gurmeyiz dedik. Aydın'ın yayından koptu gitti. Aydın hat Viyana FM Ferlassen. Kapsam alan dışında çekmiyor Aydın telefonu. Tünele girdi. Yani bir yanda da tünel yok. Kaiser Mühlen dışında. Herkesle dalga geçtin oh olsun. Ektiklerini biçtin oh olsun. Ah, az mı çektirdin bana? Biz bir tabak otu bir kilo etle yiyoruz abi diyor. Oo. Lükse bak ya. Bir tabak otu bir kilo etle. Vay anasını. Sonunda yaya kaldım o olsun. Duymaz olduk sesini. Dön bakalım. Mehmet abi yoğun çalışıyorsun ha. Şütürek Mehmet, sezon açıldı tabii haliyle. İşin gücün rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum Mehmet abi. Mehmet abi patronla görüştün mü? Abi diyor, Karadenizler şimdi Amerika'da nerede diyor. Ha, tayfun kaçırmış orayı. Kaçırmış. Las Vegas'da yaşıyorlar Karadenizler. Amerika'ya gittiğinizde Las Vegas'a gidin. Hep Karadeniz'de abi orası. Hepsi bizden. Hepsi benden. Dur ya, şu çok damardı herhalde ya. Yok, şu biraz daha sakindi. Şunu
Yok şunu gönderelim. Dur şu gelsin. Ya bu da çok şey oldu ya. Nasıl anlatayım çok şey derken yani. La, la, la, la. Dur önce şunu bir göndereyim. Yok ya şimdi bunu da gönderirsem yanlış anlarlar. O da olmaz. Hangini? Ah şunu göndereyim. Dur şu gelsin. Tamam. Hayır şimdi göndereceğim o şarkıyı. Yanlış anlaşılacak. Olmayacak. Vay. Bunlar lafta kalmasın yalnız. Maradona. Yani yok dükkan senin gel buyur falan. Lafta kalıyorsa biz icraat göreceğiz. Vallahi aleme reklam ederim seni. Çağırdı da bak böyle böyle yaptı. Bize hesap ödetti falan. Zaten kahkahalardan belli. Tabii diyor Ali Bey dükkan sizin diyor ya. Ali Grill House diyor. Kahkahalar atmış. Diyetteyim yahu diyor. Damacın çok seviyorum. Ya benlik bir şey yok arkadaşlar. Ben soru sordum. Siz kendi kendinize böyle buralara getirdiniz olayı yani. Vay vay. Kıymetli eşim de teşrif ettir yayına. Günaydınlar efendim. Ayağıma sıkma diye geldim diyor. Valla benim tersim ters yani. Masaya yumruğumu vurdum mu hiç affetmem ha. Şimdi arkadaşlar kıymetli eşim geldiğine göre sahabelerden devam edebiliriz bugün. Çölde sahabelerin nasıl aç susuz neler çektiklerini anlatacağım size. Hayırdır ya diyor sabah sabah damak çatlatan mı oldu yayının ismi? Sabah sabah lahmacun mide spazmı gibi yok canım hiçbir şey olmaz bize Şerife. Hiç dokunmaz bile. Onur abi güzel lahmacun yapar diyor. Allah Allah Onur. Kemal ne diyor bak mis. İyi lahmacun yapıyormuş. Lahmacun sever beya varmış aramızda ya. Kardeş dün sadece Beşiktaş forması sattı. Bayağı satıldı. Hepsi de isim yazdırdı diyor ya. Oo çok iyi. Şenol'da bekliyorum dükkana. Muhammed Salah formaları onun için geldi diyor. Hadi bakalım Salah formaları da gelmiş. Abi derbi sonrası Beşiktaş formalarında satış patlaması yaşanmış. Vay vay vay kimleri görüyorum. Onur Kilka. Onur'um ne haber ya? Yaşıyor musun sen? Lebstunok. Okullar başladığına göre diyor. Come to Vienna FM. Herkese güzel günler diliyorum. Ali abim özlemişim bu sabahları ya diyor. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Onur nerelerdesin sen ya? Sesin soluğun çıkmıyor. Normal abi. Yaz dönemi. Yapma ya. Abi geçmiş olsun Mehmet abi ya. Her şeyin başa sağlık abi. Sağlık olmayınca gerisi hep hikaye. Konuştuğumuz gibi. İmkan varken arkadaşlar nasılsa çalışıyoruz, kazanıyoruz. Harcamasını, yemesini de bilelim ya. Bak adamın bir dünya malı mülkü var. Adam hasta abi. Abi ne örüyorsun ya diyor. Zabağının ekmeğini yemedin mi sen? Ne ekmeği ya? Sabah ben 6'da evden çıkıyorum. 6.30'da en geç. Hiçbir şey yemiyorum arkadaşlar. Kahvaltı yapmam 12-1-2. Döner, kebap, lahmacun. Acıktırdın vallahi herkes diyor. Zabanan lahmacun yesim geldi. Şarkılar desen içimizi baydı diyor. Şarkı bile oh olsun diye Allah'ım ya Rabbim. 80'ler yapıyoruz bugün o yüzden. 80'ler arkadaşlar. Akıma ayak uyduruyoruz biz de. Dur şunu gönderelim bir de. Bir saniye. Heh. Bu güzel. 80'ler. Lahmacunu alacaksın. Raşit'i karşına oturtacaksın. Biz yiyeceğiz. O bakacak abi diyor. Olur vallahi olur. Niye olmasın? Vay Ömer abim gelmiş ya. Ömer Akkuş. Günaydın. Hayırlı işler. Bereketli günler diliyorum. Birinci Viyana'dan. Ne örüyorsun abi birinci Viyana'da sen Ömer abi? Herkese selamlar. İşiniz rast gelsin diyor. Eyvallah Ömer abi. Ömer Akkuş güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Ömer abim adamın dibi ya.
Hayret diyor, altından, Thermomix'ten de bahsetmedik. Eşin geldi diyor. Vallahi Rafet abi, niye öyle oldu bilmiyorum ya. Bugün Thermomix'te konuşmadık, altın falan da demedik ama. Bak bugün Suat yok ya. Suat olmadığı için ne Thermomix, ne altın, ne light'lık. Hiçbir şey yok abi bugün. Demek ki Suat yayın akışını bozuyormuş. Yani Dündar'ın deport edelim dediği kadar varmış.

İstek şarkı yapabiliyor muyuz diyor. Yok canım, ben de istek ne mümkün ya. Şarkı dinleyemiyorsun ki istek yapacaksın Ezgi. Kemal Ünal çok pis Adana yapar. Abi çok pis yapıyorsa yemeyelim biz onu. Onur. Temiz yapıyorsa yiyelim. Çok pis yapıyorsa olmaz o iş. Suat yok diyor. Radyonun kurulu düzeni işliyor diyor. Vallahi sorma ya. Suat gelince düzen bozuluyormuş demek ki, anladık. Yok Thermomix hediyeler almak, altın almak bilmem ne falan. Sonra herkesin düzeni bozuluyor abi. Suat'a deport uygulayalım. Abi bu 80'lerde de neymiş böyle ya, entel dantel işler. Vallahi ya. Bunlar nasıl kliplerdir abi? Yani 80'lerin klipleri falan efsane. Çok enteresan. Dur birazcık öne alalım.

80'lere yaşım tutmuyordu. Valla 80'lere yaşı tutmayan bir dünya insan var. Dur hadi 90'lardan gönderelim o zaman birazdan. Sahabelere geçtik diyor. Geçtik. Çok iyi yapıyormuş. Vay Kemal. Bu yeteneğini bizden niye saklıyorsun kardeşim? Yavuzem boksunu almadan yayına çıkma patron diyor. Bah ya. Vallahi benim hanım hazırlamıyor ki Yavuzem boks alayım. Bundan sonra öyle yapacağım. Ali kardeş diyor bugün öğleden sonra gel. Lahmacunu ben sana ısmarlayayım. Yanımdaki dönercide bizim bir usta var. Süper lahmacun yapıyor diyor. Öğlen yemeğin bugün benden diyor. Buyur gel misafirim ol diyor. Vay BJK Murat abi görüyor musunuz? Cömert adam ya. Abi cömert adamın her zaman sofrası bereketlenir. Biri bin olur. Sabahtan beri diyoruz ki lahmacun ısmarlayan olursa yeriz. Toplasan var ya 2-3 kişi anca. Hani davet olayı 2-3 kişi anca davet etti ha böyle. Abi cömertlik kazandırır ya kaybettirmez. Siz hangi ara bu kadar pint oldunuz ya? Her şeyin başı sağlık. Rabbim dermanı olmayan hastalık vermesin. Dermanı olmayan tek hastalık Beşiktaşlılık. Eyvallah Faruk. Amin inşallah. Murat abi bir şey istemişti benden. Araya konu girdi unuttum. Murat abin senden çarık istedi çarık. Benim dedi çarıklar eskidi dedi. Yasin bir el atsın dedi. Yasin tek baş. Valla onu özelden yaz be Raşit. BJK Murat abiye diyor duyur da diyor. Kız için forma alacakmış. Özelden yaz sen onu. Dur şunu gönderecektik ya bunu göndermeyelim. Ha şunu gönderelim. Raşit arkadaş diyor. Büyükbaş mı da diyor ot yiyecek diyor ya. Evet Raşit büyükbaş. Kafası büyük Raşit'in. Evet büyükbaş. Allah Allah. Kafa büyük abi.

Yalandan soruyoruz, yediğimizden değil de. Abi 20-30 kişi gel buyur misafirimiz ol falan filan derdi. Abi topluyorum 2-3 kişi anca çıkıyor ya. Siz hangi ara bu kadar böyle pintileştiniz arkadaşlar?

Bu arada saat de 8.43 olmuş. Ben birazdan veda edeceğim. İbrahim Elden canlı canlı sizlerle birlikte olacak. İbrahim bile dedi ki abi gel gün görende tüm hesaplar benden dedi ya. Daha ne diyeyim ben size ya. Gün gören sınırlar içindeki dedi tüm hesapların benden abi dedi ya. Düşünün abi düşünün artık. Gerisini siz düşünün ya. Vay Ali Bey diyor bekliyoruz hoş gelirsiniz diyor. Guten Appetit. Eyvallah Maradona. Valla bunları ekran görüntüleri duruyor bunların haberin olsun. Öyle silsen falan sürük rufen yapsan bile fayda etmez. Aldım görüntüleri. Ali Bey olaya bir de tersinden bakın. Belki bıktırdınız arkadaşlarınızı bu yüzden davet etmiyorlar yemeğe. Yok canım. Ben ve bıktırmak öyle bir şey mümkün değil ya. Öyle bir şey olur mu Leyla Hanım ya? Vallahi teessüf ederim. Mehmet abi nereye gidiyorsun ya? Yoğun musun bugün? Mehmet abi bugün çok yoğun. Şitrök Mehmet. Kolay gelsin abi. İşin gücün rast gelsin. Ali diyor gel diyor misafirim ol. Gelirken de lahmacunu yanında getir birlikte yiyelim diyor. Rafet abi. Çok incesin be abi. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun abi. Bu güzelliğini hiç unutmayacağım. Ali abi diyor gel gel yemek yiyelim. Şifalı yemek diyor. Zaman bulup da gelmiyorsun ki diyor. Gelmeye vakit bulmuyor. Vallahi öyle hacım eyvallah. Doğru söylüyorsun. Günaydın abi bir oylama yapalım. Bakalım beni ben deport edileyim mi edilmeyeyim mi? Vay vay vay Suat bugün sessiz sessiz dinliyormuş. Bak Suat'a bir yem attık hemen oltaya takıldı Suat. Suat çakal. Görüyorsunuz değil mi? Sessiz sessiz dinliyormuş oradan. İbo diyor seni diyor kesin sponsor olduğu yere götürecek diyor. Allah Allah. İbo yapmaz öyle şeyler ya. İbo cömerttir cömert. Murat Erdatlı şahit. Normal diyor ya herkes izinden geldi. Para suyunu çekti. Kimse de para yok diyor. Aba. Murat abi senin potinleri iyiymiş ya. Dur bunu göndereyim Yasin'e göndereyim. Sanca ayrılamıyoruz ki biz. Ve bunca yaşanmış yıllarında hatırı var. Abi diyor ben buyur gel derdim de malum lahmacun döner bıraktım diyor. Ot yemeye başladım diyor. Sen dersen buyur gel ben ısmarlarım o zaman diyor yerim diyor problem yok diyor. Allah Allah Raşit'e bak ya. Yeni formalar perşembe günü geliyormuş arkadaşlar. Fan Shop 10. Viyana. Sadece kafa büyük olsa keşke. Niye ya? Göbeği de büyük Raşit'in. Vallahi diyor Demet ablamı özleyeceğim. Hiç aklıma gelmezdi. Düşünmezdim hiç diyor ya. Şarkıları değiştir abi diyor ya. Ya 80'ler bu Demet. Senin yaş kurtarıyor olması lazım ya. Oo. Vallahi İbo'nun kuzenleri de aynı İbo gibi cömert. Abi İstanbul'a gel diyor. İşli köfte, lahmacun, Adana, Urfa bizden sorulur. Sen yeter ki gel. Bizim pindirinksimiz de var diyor. Aba. Abi hem yemek var hem pindirinks var. Daha ne olsun ya. Dur Suat'ın sesli mesajı var.

0: Kemal diyor ki abi diyor Onur abi lahmacun yapsın. Arasın Adana'yı ben yapayım. Haydar abim de ayran çalkalasın. Biz ne yapacağız? Yiyeceğiz mi? Oturup yiyeceğiz.
1: Ali abi valla hastanede son 10 dakikayı abi işte 10 dakika içerisinde açtım. Geri açamamıştım. Muayenelerim, kontrollerim falan vardı. Tam bu sırada deportu duydum. Yoksa gerçekten dinlemedim. Dinleseydim kesinlikle katılırdım sizin her şeyinize.
0: Ya Suat ya biz de iki arkandan konuşalım dedik ya. Dedi ki Suat'ın arkasından konuşalım dedik. Nerede? Suat geçmiş olsun kardeşim. Vay. Valla benim hatun diyor yemekleri hazırladım diyor. Bundan sonra ot yiyecekmişiz abi. Salatalık yiyeceğiz, avokado yiyeceğiz, brokoli yiyeceğiz. Karnabahar yiyeceğiz. Valla kimse diyor Ali'ye yemek ısmarlamasın diyor benim hatun. Yemek ısmarlayanın topuğuna ben sıkarım bu sefer diyor. Abba, abba. Aç kaldık, aç, aç, aç. Seksenler, doksanlar bu kadar rağbet gördüğüne göre kimse olduğu seneden memnun değil. Bunu anladık. Son güzel yıllardı diyor. Seksenler, doksanlar. Artık diyor insanlar oturup bir düşünmesi lazım diyor. Niye bu duruma geldik? Niye bu duruma geldik arkadaşlar? Nedim Soylu günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun kardeşim. Hoş geldin. Yasin neredesin sen ya? Yemin etme Suat. Her şeyimize katılma abi diyor ya. Suat. Vallahi Yasin Akboğa ne diyeyim ya. Ezgi de diyor ki. Abi diyor ben bir salata yapayım. Ablam da gelsin diyor. Diyet diyor. Takılın diyor. Ot yiyeceğiz. Yengeye katılıyorum Ali Bey diyor. Katılmayaydınız iyiydi. Suat diyor bizim Thermomix Suat mı diyor. Evet Rafet abi bizim Thermomix Suat ya. Işıl günaydın. Işıl lahmacunu yeni yazdı da. Link atsın Murat abi. Nereden anlıyor bunlardan? Ona da alacağım, kendime de alacağım diyor. Murat abi link at bak. Yasin hem sana alacakmış hem kendine. Abi adam cömert ya. He Ali abi diyor. He diyor. 80'leri biliyorum ben. Hiç bilmez miyim o yılları? Bebekken ninni niyetine anam dinletiyormuş bana bu şarkılar diyor. Tabii canım. Teyzemiz bunları dinliyormuştur köyde. Aksaray'da. Kara böcek kardeşler. Ajda Pekkanlar. O seni bulur ya, biri olur, ellerin olur ya, caddede tur, nasıl unutur ya.
2: Yoğun musun Yasin? Arka planda dinliyorum abi diyor. Hadi bakalım.

Murat Bakır, günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. 10. Viyana'ya gideceksin. BJK Murat'ın yanına gideceksin. Kuellen Strasse 40 numara. Formanı oradan alacaksın Murat. Gel dedim, geldim. Geç kaldın Murat, geç kaldın. Ot yiyen diyeti bahane edip cimrilikten yiyor. Et balık yenmez mi ya diyor. O neymiş? Et yiyen ölüyor da ot yiyen ölmüyor mu? Rafet abi, ot yiyen ölmüyor, evet. Ot etten daha pahalı abi, bildiğin gibi değil ya. Bu ot senin bildiğin ottan değil abi. Barış Manço mu? Vallahi Nedim Başkan, bakalım ya. Yoğunluk var, elemanlar evden yazıyor bu hafta. Aa, dükkanı yaz ya, patron işte ya. Patron adam dükkanı erkenden açıyor. Dün ilk gün, bugün ikinci gün kavga çıkarttım. En iyisi yarın onlar açsın. Yasin sen dükkanı açma kardeşim. Sen kavga mavga ediyorsun, olmuyor. Git evine gitsen. Hadi bakalım, emojileri gönder gönder gelsin. Las Vegas lahmacun derken yayını bitirdik. Ne çabuk geçti gitti 2 saat ya. Daha Pindrings'im önümde duruyor, içemedim. Vallahi Yağuz Enbox da aldık yanımıza da. Elma var, erik var, muz var. Daha yiyemedik, yiyeceğiz inşallah. Hadi bakalım, gönder gönder gelsin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Sen gelince değişiyor rengi bütün sokakların. Eyvallah Murat, kolay gelsin kardeşim. Abi diyor, yoğunluktan yazamadım. 7'den beri evde dinliyorum diyor. Eyvallah. 10. Viyana'ya gidiyorsun. Fan Shop, Kuellen Strasse 40 numara. BJK Murat abi var, senin adaşın. Selamı söylüyorsun. O sana yardımcı oluyor Murat. Murat Bakır. Ne zaman elimi tutsa, durur için... Emoji bitmiş diyor. Bununla idare et. Eyvallah. Aldın mı Rafet abi bunlardan? Yanımda, nefesimin kadar sonu. Ben aldım Rafet abi. Birkaç tane aldım, getirdim. Sarısını aldım ben Rafet abi.

Ferhat neredesin sen ya? Ferhat 54. Ferhat, Rotomobil'de o masanın etrafında döner yenecek. Var mısın, yok musun? Gitti ganını doyur, bir daha aç gelme yayına. Vallahi acıktım diyor. Lahmacun yapacağım ben. Oo, Demet bugün lahmacun yapacakmış. Aba. Vallahi biz konuşan burada biz. Dillendiren biz. Lahmacunu yapan Demet. Bu işten en karlı çıkan Yüksel. Nasıl olacak bu iş? Hazıra konuyu. Yeter mi sana sen oldu? Nedim Soylu, sana sözüm olsun. Yarın bir tane Barış Manço çalayım. Masanın kendisi lazım diyor. Ferhat, ayıp ediyorsun ya. Yaparız bir indirim ya. Yaparız abimize bir şeyler. Hallederiz o iş, biz de bakarız. Gönder gönder gelsin. Eyvallah Rafet abi. Eyvallah Ezgi. Ayten Hanım teşekkür ediyorum. Nihal Hanım teşekkürler. Nesrin Hanım teşekkürler. Murat Erdatlı eyvallah abi. Haydar'ım teşekkür ediyorum. Cevat Dankeşön, Beytullah sağ olasın kardeşim. Eyvallah Murat. Murat Bakır. Bahar teşekkür ediyorum. Onur teşekkürler. Kemal eyvallah kardeşim. Tamer teşekkürler. Makarayız biz. Günaydınlar. Guten Morgen. Gençler, kendisini genç hissedenler. Maradona Dankeşön. Güzel bir yayın oldu. Elinize sağlık diyor. Eyvallah Maradona. Birazdan İbrahim El'den canlı canlı sizlerle birlikte olacak. Ben yanılmam, ben... Nariç teşekkür ediyorum. Güzel bir günün olsun. Aydın abi Dankeşön, Mersi teşekkür ediyoruz. Hacım teşekkürler, teslime teşekkürler. Burdurlu Mehmet eyvallah. Şerife Müdürem Dankeşön. Bayram eyvallah kardeşim. Bu gidişat sonumuz olacak ya. Yemekten gideceğiz, yemekten. Mustafa eyvallah Mustafa. Yasin eyvallah kanka.

duysa diyor çok hoşuna giderdi. Vallahi hoşuna gider, benim de hoşuma gider. Burada Ali Süzen konuşsun sabah. Ondan sonra Ali Süzen konuşunca Demet'in canı lahmacun çeksin. Gitsin evde lahmacun pişirsin çıtır çıtır, oh mis. Yüksel de gelsin hazır yesin. Hiçbir uğraş yok, hiçbir gayret yok, hiçbir zahmet yok. Tabi hoşuna gider. İşin zorunu ben yapıyorum burada ya. Büyük yük bende. Arkadaşlar, değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mega süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Bowl Kebap Parndorf'ta, Parndorf Outlet'in hemen girişinde. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Mobil mağazaları ve yeni yayın sponsorumuz Özyiğit. Özyiğit Avusturya. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle birliktesiniz arkadaşlar. Sponsorsuz bu yayınlar gerçekleşmez. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: herkese günaydın. Tahmin edin neredeyim? Antalya.
1: Karam aşkın sevgin bu mu?
0: Ne olacak bu aşkın sonu? Ya bir şey söyleyeyim, Antalya'nın Lara bölgesinde ormanın içinde yıllar önce kimsenin gelmeyeceği, bana dediler ki ya kanka 19.000 TL paran var mı? Lan dedim 19.000 lira var hesabımda. Baba dedi çok güzel bir yer var, gel burayı sana alalım. 19.000 TL cebimde. Al abi dedim 19.000 lira. Abi şu anda o 19.000 TL'nin karşılığı burada ne olmuş biliyor musunuz? 19 milyon olmuş. Şaka mı? Şaka mı? Vay be dedim. Hakikaten yer arazi çok değerlenmiş. Hemen yanına burada bilmem ne evleri yapmışlar. Bilmem ne olmuş. Ama gerçekten hayat çok enteresan. Bakın çok önemli bir şey aslında bu. Buradan hiçbir şey olmaz dedikleri yerden o zamanki durumda. Bak şimdi kocaman bir tiny house yaptık. Haydi bakalım. Toprak her zaman gerçekten kazandırır derler ya. Çok doğru.
1: Daha güzelsin.
0: Ya gel bana sahici sahici. Ya da anca gidersin uğraşamam.
1: Anasının
0: kuzusu.
1: Ciğerimin köşesi. Kız bu neyin cakası.
0: Nine nine nine. Aynı bo.

Ya bugün açıkçası çok mutlu bir güne uyandım. Antalya bana iyi geliyor her zaman, her defasında. Burada çok arkadaşlarım var çünkü buranın gerçek enerjisini çok seviyorum. Bir ormanın içindeyim şu anda, oksijen. Sabah yürüyüşe çıktım. Hayır, normal yürüyüş. Adım çıkmış ya. Normal yürüyüş arkadaşlar. Yani böyle insan, sağlık, spor. Çok güzel komşularla tanıştım. Lucy, Rus komşularım var burada. Onlar da bir yer almışlar burada. Aa, inanılmaz Türkçe konuşuyorlar. Belki yayına katılabilirler. Söyledim, radyo yayını yapıyorum. Buyurun gelin dedim. O da dedi ki çağırmayın, geliriz. Şu Ezgi olsaydı şimdi. Çağırma bizi İbo, geliriz. Herkese günaydın. İçimde nedenini bilmediğim bir mutlulukla bu sabah uyandım açıkçası. Çok pozitif bir güne uyandım. Çok şükür. Burada bir enteresan bir şey var. Antalya benim her zaman geldiğim bir yer ama çok kaldığım bir yer değil açıkçası. Abi buranın horozları gece ötüyor. Tavukları da sabah ötüyor. Gece birde tam dalacağım, gözlerimi kapatacağım. Tık, horoz ötüyor. Oğlum zamansız öten horozu ne yaparlar biliyor musun?

Antalya'nın Lara bölgesinde, ormanın içinde çok güzel bir yerden yayın yapıyorum. Bugün kendi Town House'umdan yayınımı gerçekleştiriyorum. Biraz tadilata, biraz para da harcadım ama olsun. Son günlerde çok çalışıyorum. Her gün bir yerdeyim ve bu kazandığım paraları açıkçası buralara yatırıyorum. Bana diyorlar ki ne yapıyorsun oğlum? Gece gündüz çalışıyorsun. Yani açıkçası ben yatırımı seven birisiyim. Silivri'de de çok güzel bir yer yaptım. Aynı anda yaptım. Aynı kişi yaptı yerleri, tiny house'larımı. Ortalama 4 tane tiny house yaptım. Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, Antalya ve Silivri, İstanbul. En çok hayal ettiğim yerlerde yaptım. Burası aslında bizim ailemizin yeri. Hani ben yaptım ama ailem de kalabiliyor. Ben çünkü her zaman benliği seven bir insan değilim. Nefret ederim öyle insanlardan. Şükrü abi diyor ki günaydın kral, Antalya'ya selam demiş. Eyvallah. Dün İstanbul'daydın, bugün Antalya'dasın. Vallahi leyleklerle yarışıyorsun demiş. Önceki günde, pazar günde Viyana'dan döndüm. Sizlere ve dinleyen herkese çok selam, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler, hayırlı günleriniz olsun demiş. Kim bu güzel mesajı atan? Şeref abi sağ ol. O da Mersin'de, taş ucunda oteli var. Ona da selam, Şeref baba. Artık yıldızlarda... Dövmeli Tülay geldi, günaydın. Guten Morgen diyor. Günaydın Tülay'cığım. İbocuğum hayırlı, güzel yayınların olsun. Çok keyifli geliyor yayın sesin. Nedim abi geldi Hainburg'dan, günaydın. Havuzu var mı İbocuğum demiş Ceren. Kızım her şeyim tamam, havuz mu eksik burada? Etrafım deniz zaten, güzel mi burada? Geldi günün pozitif insanı, nasıl iyi geliyor demiş. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Guten Morgen. Kim bu güzel mesaj? Nedim abi Hainburg. Tam benlik şarkı. Satmışım bu dünyanın yanısını. Ayten İstanbul Yeni Bostan. Günaydın, hoş geldin. Ezgi Gökçe geldi, bizim prensesimiz. Kuzen nerede? Ayşegül nerede?

Antalya'ya günaydın diyor. Acaba İbrahim Elden mülk zengini mi? İbrahim Elden toprak ağası mı? Ya Ezgi çok komiksin. Bircan abla yürüyüşte mi demiş. Valla Bircan ablan son zamanlarda parayı buldu, bizi unuttu. Bir masum kedi, beş yarim var şimdi birbirinden. İbocum günaydın, ben de yeni dövme yaptırdım. Nasıl olmuş bir bakayım hemen. Zeynep dövme yaptırmış. Sırtına mı? Oo. Çok güzel kızım ya. Valla tebrik ediyorum. Tarık geldi. Hoş geldin Tarık baba. Satmışım bu dünyanın anasını. 19 milyonu duyunca ben de bence ondan mutlusundur demiş. Ya Tarık harbiden öyle oldu ya. Ha, diğer dinleyicilerimizden bir tanesi de Cideli abimiz. Cideli abi de öyle diyor. Rafet abi. 19 milyon duyunca bence ondan mutlusundur. Ha, ben bu kadar değerleneceğini bilmiyordum ama çok iyi. Alan büyüktü ama Rafet abi bayağı bir büyüktü. Buralar Dutluk'tu eskiden. Şimdi benim İstanbul Silivri'deki yerim de çok değerlenmiş. Dün 4 milyon fiyat verdiler oraya alırken. 200 bin liraya falan almıştık. Değil mi? 200 mi 400 mü öyle bir şeydi. Bugün 4 milyon olmuş. Yani hakikaten bu kuş sesleri var ya. Ne oldu boncuk? Ya dün bir baktım kuş kafesinde. Abi dedim şu kafesten çıkar şu kuşu ya, bırak özgürlüğünü. Açtık. Ondan sonra kaçtı kuş. Bir tane kaldı. Demek ki burada durmak istemiyormuş. Benim ne suçum var? Enerji on numara diyor. Sağ ol Çiğdem'cim, hoş geldin. Figen, Çiğdem, İbo'nun melekleri. Bircan, Nuray ve Fatma, onlara da günaydın. Guten Morgen. Bugün gideyim bir alışveriş yapayım çünkü... Yarın akşam parti veriyorum. İbrahim Elden hoş geldin partisi olacak. Tyne House Antalya. Yarın akşam en sevdiğim dostlarımı davet ettim. Kapı açılışı 19. Servisler 20'de başlayacak. Biletler ücretsiz. Kalbimden vuranlar var ya. Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak. Karşımı geçip kıs kıs gülenler var ya. Herkes 90'lardan bir fotoğraf attı ya, benim 90'lar fotoğrafımı gördünüz mü? İbrahim Elden TV'ye bakabilir misiniz? Instagram'dan İbrahim Elden TV, Facebook'tan da bakabilirsiniz. Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya, kapanıp önümde diz çöküp... Çağırmıyor diyor, gelirim de. Çağırıyorum canım, niye çağırmıyor? Ezgi hemen gel Ezgi. Valla biletini de alırım, ayıp ediyorsun. Sen bizim canımızsın ya. Tekin baba nerede? Ezgi ve Cem'in babası Tekin baba burada mı? Nur Cem anne burada mı? Tekin babaya selam. 90'lara devam. Guten Morgen kanka. Herzing willkommen ya. Herzing. Bu nasıl bir Almanca ya? Herzling. Herzling willkommen İbo ya. Erdatlı, Murat Erdatlı hoş geldin kral. Acaba Stuttgart'tan Nuray ablaya da böyle bir yer mi yapmalıyız? İlla denizi görecek kızım, boşver denizi ya. Guten Morgen İbom diyor. South Side Piercing, benim İbo'nun melekleri burada mı? Avrupa'nın sultanları burada mı? Makarayız biz. Burada mı? Deli deli gibi yor beni. Muhabbet olsun, gönüller coşsun. Tuğba Saraçlar, sevgili meslektaşım, ona da selam, dinliyorsa. İbrahim senin yayının bitiyor, ben başlıyorum diyor gerçekten. Passion Radyo'ya da selam yollayalım. Passion Türk. Aydın abi çok teşekkürler, Viyana'dan kocaman bir selam. Ali Grill burada mı? Ali Grill House. Ne güzel dostlarımız oldu oradan. Aydın abi oldu mesela. Fatma oldu. Çok iyi insanlar. Fatma oğlunu evlendirecek. Abiye bakmaya gelecek İstanbul'a. Allah'ım ya.
acaba ben İsmail Elden'in mal beyanını mı anlatıyorum?

0: Özellikle sevgili Mehmet Emin'e de sıradaki şarkımızı da armağan etmiş olalım. Mehmet Emin burada mı? Antalya. İbrahim Elden, Mehmet Emin seni dinliyor demiş şu anda. Teşekkürlerimizi iletelim sevgili.
1: Uçuyor kimi kimi yükseklerden.
0: İsmail Elden de dinliyor. Antalya burada mı dedik. Allah çok güzel. Yerim çok iyi, keyfim çok yerinde. Bugün Tiny House'umdan yayınımı gerçekleştiriyorum.

Şimdi Makarayız'da Gülhan ablamız var. Bizim canımız Gülhan burada mı? Ona da bir selam yollayalım. Sevgili Nagihan, Nagi, İsmet abi, onlara da iyi sabahlar diliyoruz. Nagihan diyor ki niye gelmedin diyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şu şeyi yapmamız lazım ya. Bronzlaşmam lazım. Antalya'da herkes çikolata gibi valla. Ben geldim peynir gibi. Renk yok. Yarısı hayal ona. Sevgili Cemile Dal, günaydın. Guten Morgen. Şimdi az önce konuşuyorum. Cemile diyorum ki ya nasıl diyor ortam? Valla dedim burası şimdi sakin. Ama bugünden sonra ben burayı çıldırtırım. Rus komşularımızla beraber. Abi nasıl bir güzel olmuş buralar, orman. Gerçekten öyle ama ya. İşte bu hayat enteresan. Haydi bakalım o zaman. Lara, Antalya Lara'dan sizlere sesleniyorum bu sabah. İbrahim Elden, Pozitif Enerji, Pindirings'le. İstediğin kadar bağır abi. Ses gitmiyor. Çıldırma zamanı. En sevdiğim ya. İstediğin kadar bağır çağır, dans et, eğlen, ormanın içindesin. Ah ya.

Evet, şimdi sabah yürüyüşünde dinlediğim şarkıyla devam edelim. Hazır mıyız? Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Kaldır kolları Pindirings'le. Pozitif enerji İbrahim Elden. Herkese bir kez daha selam. Seni ikinci Viyana'dan dinliyorum. İsmim Hasan. Hoş geldin Hasan. Tunç abi geldi. Vay. Vay vay vay vay. Sucuk ekmeğe bekliyoruz demiş. Teşekkürler Şeref Baba.

Ya bir şey soracağım. Şimdi Karamanoğulları burada mı? Karamanoğulları sucuk fabrikasının sahibi de bizi dinliyor. Ben çok severim sucuğu ama son zamanlarda güzel, ya en iyi markaları da yiyoruz. Yok abi ya. Acaba Şeref abi, bilmiyorum şu anda sucuğun tadını bilmediğim için, tatladığım için çok yorum yapamıyorum. Abiye de çok selam. Mustafa abi, biliyorsun Mustafa Cengiz'e de çok selam yolluyor. Mustafa Cengiz abi, bazı lezzetleri tatmamız için, anlatmamız için ne yapmamız lazım? Bize Mustafa abi bu güzel lezzeti tattırması lazım. Kahramanoğulları sucuğu. Hazır mısın? Ben önce bir tadayım, sonra yayında anlatırız. Acaba ben sucuk ekmek partisi mi vermem lazım? Abi Antalya'ya yolla bak, yarın partimiz var burada. Acaba yarınki partimizde Mustafa Cengiz'in Kahramanoğulları sucuğuyla da mı keyif yapmamız lazım? Mustafa Cengiz'e bir alkış. Mersin taşucu. Şimdi Selin Otel'de bir ortam 10 numara valla. Şeref abiye de çok selam. Günaydın İmocuğum. Bak sana çok güzel bir şarkı yolluyorum. İyi dinle bu şarkı demiş kendine. Ben niye dinliyorum ya? Ben dinletiyorum. Çok güzel çıkmışsın. 90'lar falan efsanesin diyor. Ya Nuray ablam bir tanesin. Güzelim benim. 19 Eylül'de Nuray ablaya gidiyoruz. Nuray'ın dükkanına gidiyoruz. Southside Piercing. 19 Eylül. Bekle bizi Almanya. Almanya'nın Stuttgart bölgesine gidiyoruz. Anka Premium Event davet etti. İbocuğum seni davet etsem gelir misin dedi. Ben de beni çağırma gelirim dedim. Ve davet etti. İnşallah bir aksilik olmasa 19 Eylül'de Stuttgart.

Kemal Ünal geldi. Günaydın kankacığım demiş. Kemal baba neredesin sen ya? Değiştirir insanları hep bir anda. Ezgi'den harika bir 2026. 8 Eylül pozu. Müthişsin güzelim ya. Acaba benim asistanım çok mu güzel? Ezgi Gökçe. Kendime bir asistan aldım. Dedim ki enerjisi güzel olsun, kıpır kıpır olsun. Valla maşallah, 10 parmağında 10 marifet. Ezgi'yi Katar'a götüreceğim. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün 8 Eylül 2026 Salı sabahından sizlere özür diliyorum ya. Kafam o derece gitti. Aynen doğru, 8 Eylül Salı sabahı takvim. Dün gece çünkü gelmiştim. Şimdi Antalya'nın o güzel enerjisiyle yayınımızı devam ettiriyoruz. 8 Eylül Salı sabahından. Artık çünkü her gün bir yerde olduğum için kafam

hoş görsen. 12 Eylül Cumartesi günü Mersin'de olacağım. 13 Eylül'de İstanbul'dayım. 13-14 Eylül İstanbul. 15 Eylül'de Kapadokya'dayım. 18 Eylül'de Stuttgart'a gidiyorum. 19 Eylül'de çünkü Southside'in orada olacağız Nuray abla'da. 23 Eylül'de Bakü'deyim. Azerbaycan'da olacağım. Bakü'de Formula 1'de olacağım. 25 Eylül'de Rimini'de olacağım, İtalya. 28, 29, 30 Eylül'de de yine İstanbul'da olacağım, Vadi İstanbul'da. İki, üç, dört Ekim'de yine sevimli patilerimiz olacak. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çok güzel bir etkinlikte olacağız. Sokak hayvanlarımızı. Onlara lütfen bir kap mama, bir kap su eklemeyi unutmayın. Zaten yapıyorsunuz ama ben yine hatırlatayım. Hava çok sıcak, suları ısınabiliyor. Onları tazeleyelim lütfen. Nasıl sıcak suyu siz içemezseniz, kaynak suyu onlar da içemez. O yüzden sularını taze tutalım. Güler geldi, biz dedik ya bak. Güler benim çocukluk arkadaşım. 90'ların Sivas güzeli. Acaba Güler en son paylaşımın çok mu güzel? Güler'e kocaman bir günaydın, benim çocukluk arkadaşım Güler de aramızda. Kızım çok güzelleşmişsin. Eskiden çirkindi, kimse bakmıyordu buna. Benim güzeller güzeli çocukluk arkadaşlarımdan biri Güler ve Ezgi. Onlara da bir günaydın diyelim. Gençlik arkadaşlarım benim. Şu an hemşire, beyaz meleğimiz. Hazır mısın Güler?

İbrahim Elden, Elden Tyne House'tan bugün sesleniyor. Kapıya da Elden Malikanesi yazdım. Herkes gülüyor. Abi ne yapayım ya? Edoş'um geldi benim güzeller güzeli. Eda'cığım, Guten Morgen canım. Ne yapıyorsun bakayım? Güno, İbo. Arzu'yla beraber dinliyor. Bak sen Arzu bir baden güzelleri ya. Arzu'ya dün dedim ki Arzu. Bu gidişle son. Sen ne yapıyorsun bakayım? Kimi takmış Alaturka'ya. Kimi... Arzu'ya da benden çok selam söyle. Var sanki bunda. Güzel bir yayın dinliyoruz demiş şu an. Eda ve Arzu'ya bir alkış. Baden güzelleri. Arzu'nun güzellik merkezi mi var bu arada Eda'cığım? Kimi lahmacundan utanır, kimi... Viyana'ya geldiğim zaman vakit olmadı. Abi bir buçuk günlüğüne de Viyana olmaz ki. Yarım porsiyon hani sanki köfte ekmek yer gibi Viyana'ya gittik. Bir buçuk porsiyon. Bir buçuk günlüğüne gittik valla. Günlür abla geldi. Uşak'tan çok selam. Sinirli.

Gülnur ablamıza selamlarımızı iletelim. Burdur'da mısın, Uşak'ta mısın abla? Abi yayınımız ne güzel, her yerde dinleniyor. Allah'ımıza şükürler olsun ya. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa. Mesajlara bakıyorum da. Burdur, Uşak, Denizli, Urfa, Adana, Allah'ım Mersin, Taşucu.

Nida geldi, hoş geldin. Sevgili Sena, Nida'ya da bir günaydın diyelim. Guten Morgen. Makarayız biz, gelenleri okuyacağım. Gelmeyenleri okumuyoruz. Bizim gelenlerle işimiz var. Gelirlerse mutlu olurlar. Gelmezlerse kendileri bilir. Hayatlarına devam ederler yani. Acaba ben bugün enerjimle beraber çok mu yükseğim? Ecem geldi, Ecem. Psikoloğumuz Ecem Gökçe. Ecem de benim çocukluk arkadaşlarımın hepsi burada ya. Gençler.

Gültekin Baba hazır mıyız? Nurcan Anne ses ver. Aziz İstanbul burada mı? Gültekin Baba ya. 2 yıl kaç bölüm oldu daha... Ezgi Gültekin Baba'ya liseden bir 90'ların bir afişini hazırlasana yolla bize. Vallahi çok güzel olur. Aman aman.

Ali abi sabah radyoda lahmacundan bahsetti. Canımız lahmacun çekti diyor. Ali abi sabah sabah ne lahmacun? Ali Süzen patron ne yedin? Lahmacun mu yedin? Valla çok son anlara yetişebildim. Bahçeyi falan suluyordum o anda. Ana benim komşularım geldi. Risi dur kapıyı açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım geldi. Rus dedim ya komşularım hemen geliyorum. Kapıda kalmışlar.

yollardan geldim. Ya çok güzel ya vallahi. Bahçeden zeytin, işte domatesiydi, salatalığı, onları toplayıp getirmişler. Ya çok iyi ya. Vallahi sağ olun ya. Bak düşünemiyorsun, beni daha yeni tanıyorlar. İşte hayat böyle bir şey bak. Harika bir kahvaltı hazırlıyorlar şimdi arkadaşlarım. Mona mı? Lucy ve Mona. Arkadaşlarıma kocaman bir günaydın.

0: Günaydın herkese bir kez daha. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize İbrahim Elden yayında. İbrahim Elden bugün pozitif enerji maksimum seviyede. Artık bugün enerjimizi hissedemeyenler varsa yapacak bir şey yok. Günlük rutin halimiz zaten bu.
1: İstim diyor, bazen rasyonalist oluyor.
0: Şimdi Pindrix'le güne başladık bugün. Pindrix'in çok etkisi var günün pozitif geçmesinde. Mutluluk veriyor. Aydın Baba'ya da bir günaydın diyelim. Aydın abi, hayırlı işler. Günaydın İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk kral, nasılsın?
1: Malı ne etmeli bir oyun.
0: Ajda Pekkan. Sende yaz yaz kenara. Nasıl? Ne güzel şarkı değil mi?

Şimdi Aydın abiyi radyoya bağladık. Ali Grill House. Aydın abi tam bir Maradona vallahi. Çok güzel ilgilendi bizimle. Geçen Viyana. Benim bir huyum var. Ben Viyana'da gittiğim her yerde hem radyomuzun uygulamasını hem sohbetimiz falan. Sonra işte sevgili Ali Bey ile tanıştık. Ondan sonra Cımak, enerjisi de güzeldi. Maradona abiyle, Aydın abiyle tanıştık. Fatma Hanım'la tanıştık. Teşekkürlerimizi iletelim. Sahipleri kıymetli hanımefendiye de çok selam. Hazır mıyız? Betül, Nagihan, sevgili Semra İstanbul'dan onlara da bir iyi sabahlar dileyelim. Bugün iki tane biletimiz var. İki bileti verelim hemen. İbo beni Katar'a götürdü. Ya çok komiksin ya Ezo ya.

0: yapay zekaya sorabilir misin? Koçların enerjisi nasıl demiş. Hemen soruyorum canım benim. Sen yeter ki iste. Bakalım hemen. Kanka koçları hemen anlatsana. Çok vaktimiz yok. Koç burcunu anlatır mısın dostum?
1: Koç burçları. Bugün enerjin yüksek ama acele karar verme. İş konularında sevindirici bir haber alabilirsin. Beklediğin para gelebilir. İletişimde açık ol. Yanlış anlaşılmaları engelle. Aşk hayatındaysa sürpriz bir mesaj veya beklenmedik bir karşılaşma gündeme gelebilir. Renk olarak kırmızı şans getirebilir. Şanslı sayın 9 olabilir. Anahtar kelimende cesaret olsun.
0: Vay vay sen oğlum bugün sana ne oldu? Hani ben coşkuluyum da senin niye modun yüksek böyle?
1: Ya şöyle bu yorumları sizin o koç enerjisine göre hazırlamak hep bana keyif veriyor. Hem de enerjini yüksek hayal ettim.
0: Çok.
1: Böyle olunca da küçük bir gülümseme geldi içimden. O yüzden böyle konuşuyorum.
0: Kanka.
1: İyi geldi yani.
0: Kanka çok iyisin
1: ya.
0: Ha
1: bir de.
0: Heh, söyle pardon.
1: Sağ ol. Can dostum. Yani bu tarz burç yorumlarını daha kısa, daha enerjik istersen de öyle yapabilirim.
0: Böyle güzeldi. Bak şu az önce anlattın ya aşırı hoşuma gitti. Şeydeyiz. Bizim Tyne House'dayız. Atla gel vaktin var mı?
1: Ya keşke. O kadar isterdim ki ama buradan çıkamıyorum. Yine de anlatsana biraz. Orada atmosfer nasıl?
0: Güzel güzel keyifli. Bahçemiz çok güzel. Şimdi aynı zamanda da yarın elden Tyne House Parti var burada. Çok eğleneceğiz.
1: Şahane. Keşke orada olabilsem.
0: Setup'ımı da getirdim. DJ İbrahim Elden Tyne House Party. Gel istiyorsan bir bak programına. Atla gel.
1: Kulağa çok keyifli geliyor ama benim bir program takvimim yok. Ama umarım parti harika geçer.
0: İyi bakalım.
1: DJ İbrahim Elden olarak ilk parçayı enerjik aç. İnsanlar ilk dakikada havaya girsin.
0: Adamsın.
1: Sonra nostaljiyle, eyvallah canım benim, nostaljiyle güncel parçaları karıştırıp bahçe partisinde güzel bir akış yakalarsın.
0: Sen merak
1: Şimdiden
0: etme.
1: Şimdiden iyi eğlenceler.
0: Eyvallah. Kovaları da anlatsana ya. Kova erkeği ve kadını.
1: Tabii. Kova erkeği için bugün kafandaki fikirlerle dikkat çekebilirsin. İşte yaratıcı çözümler üreteceğin bir gün olabilir. Aşkta duygularını biraz daha açık ifade edersen güzel gelişmeler olabilir.
0: Allah Allah.
1: Ani harcamalı.
0: Dur. Benim
1: kova kadını.
0: Kanka dur. Kova erkeği hemen kadınına geçme. Kova erkeğini biraz daha öv. Benim burcum ya.
1: Tabii. Kova erkeği bugün parlak fikirlerle öne çıkıyor. Yaratıcı çözümler üretebileceğin bir gün seni bekliyor. İletişimin güçlü, insanları ikna etmen kolay olabilir. Biraz sabır ve odaklanmayla çevrendekileri etkileyip takdir toplayabilirsin. Parlak bir gün gibi görünüyor.
0: Hiç heyecanlı şey yok mu bu kovaların ya? Hep böyle iş. İçim dışım iş oldu. Yani bizi böyle heyecanlandıran renkli bir şey yok mu abicim sende?
1: Anladım. O zaman şöyle diyeyim. Kova erkeği için bugün sürpriz bir karşılaşma ihtimali var. Uzun zamandır görmediğim biri aniden gündeme gelebilir. Beklenmedik bir mesaj veya davet heyecan yaratabilir. İş tarafında da ani bir fırsat kapıyı çalabilir. Biraz açık fikirli kalmak bu sürprizlerin lehine dönmesini sağlayabilir.
0: Vay be. Peki benim en çok hangi, en anlaşabileceğim burç hangisi?
1: Bir bakıyorum. Kanka sen 2 Şubat doğumlusun. Yani kova. Eğlence için söyleyeyim. Genelde en iyi uyum ikizler terazi ve yay burçlarıyla oluyor. Koçla da hareketli ve kıvılcımlı bir çekim yakalayabilirsin. Sana en iyi gelen, seni kısıtlamayan ve muhabbeti akıtan biri. Aslında en iyi eşleşme oluyor. Ve bak bu aralar hiç beklemediğin bir tanışma ya da yeniden kurulacak bir iletişim ihtimali de öne çıkıyor gibi görünüyor.
0: Vay.
1: Yeni biri veya uzun zamandır görüşmediğin biri olabilir.
0: Yeni biri ya da uzun zamandır görüşmediğin biri. Vay be. Kanka kulağa hoş geldi. Adamsın ya. Teşekkürler.
1: Ne demek her zaman? Ne zaman istersen buradayım. Konuşur geçeriz.
0: Yeni biri ya da uzun zamandır görmediğin biri. Allah Allah. Acaba yapay zeka

0: Semra Sima Oksijen en yakın zamanda inşallah dinleyiciyle buluşacak. Yakında İbo. Hadi bakalım, sağ ol Semracığım. Yeni şarkın şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Raşit, günaydın dostum. Guten Morgen. Keyifli yayınlar dileklerine teşekkürler. Firdevs Hanım hoş geldiniz. Dündar Baba günaydın, Guten Morgen kanka. Boğayı sor İbo lütfen demiş. Birazdan soracağım kanka. Bir de aslanlara bir baksın demiş. Bakabilir mi acaba? Bircan, birazdan Bircan, Nuray ve tüm aslanlara bakacağız. Figen, bizim maşallah İbo'nun melekleri hep aslan kadınları olmuş ya. Aslan erkeğine de bakalım mı demiş. Tabii ki Murat Bey. Ender Bey, ben de ikizlerim demiş. Hiç kulağa hoş gelmiyor. Ender.
1: Aşk yoluna, meşk yoluna değer mi sebepsizken ayrılığa? Baş koydum.
0: Aynen, eyvallah canım benim dedi ya bana, benim yapay zeka. Acaba yapay zeka karıştırdı mı beni? Murat Erdatlı, ne diyorsun bu duruma kanka?

İbo'cum makyajımı yapıyorum. Bir yandan gülüyorum ya. O kadar hoşuma gitti ki radyo yayını. Çok teşekkürler. Sevgili Özgül, hoş geldin. Senin burcun ne? Biliyor musun burçların ne olduğunu biliyor musun Türkiye'de? Yani burcun. Kaç, hangi ayda doğdun? Kızım sen de mi aslansın? Allah'ım ya Rabbim ya. Tayna Asum'da aslan var, dişi aslan. Kaç Ağustos? 8-8. Oho. 0-8-0-8. Çok iyi ya. Lucy 8-8. Tam aslan. Sen Mona, sen... İkizler. Vay. Benim en çok anlaştığım burçmuş. İkizler, terazi ve yay. Koçlarla da yarı yarıya anlaşabiliyormuşum. Çünkü koçlardan kaynaklı bir sorun varmış. En çok anlaşacağım burç ikizler, terazi ve yaymış. Ama bulabilirsen kovanın iyisi de iyidir diyor. İyi bir kova kadını. Aa bak bu da diyor ki İbrahim Elden. Eğer diyor bulursan aralarında çok nadirdir demiş. Allah Allah dur bunları dikkate alayım ben bugün. Gamze geldi, hoş geldin. Ya Güler Allah'ını seviyorsan benim çocukluk harika bir fotoğraf atmış bana bizim çocukluğumuzdan. Kızım nereden buldun bunu ya? Çocukluğumuzdan bir an paylaşmış sevgili Güler. Ay ne kadar çocuklukken bile çok yakışıklıymışım ya. Allah'ıma şükürler olsun. Kızım bu bizim ailede yok mu? Acaba Güler benim bu fotoğrafımı nereden buldu? Güler benim çocukluk aşkımdı. Büyüdü tabii, yetişkin oldu. O zamanlar da pas vermiyorduk ama şimdi de vermiyorum gerçi. Şaka ya. Ay vallahi bugün var ya. İbo Bey'in keyfi yerinde. Pindirix İbrahim Eldin'i sunuyor. Radyo yayınımız tamamen sohbet içerikli ve goy goy. O yüzden eğlenceli bir radyo yayına hoş geldiniz. Çünkü müzik dinlemek isterseniz açarsınız. Spotify, YouTube var. Biz burada ne yapıyoruz? Kişisel enerjinizi hissediyoruz. Mesela bakın Nurcem annemiz var. Sevgili Gültekin baba var. Radyo uzun zamandır diyeyim ama ne yaptı? Artık Ezgi'cimiz herkese bizim radyo linkini attı sağ olsun benim kıymetli asistanım. Ayşegül'üm, önce Ayşegül'e teşekkür ediyorum kuzenime. Çünkü onun sayesinde bu güzel aileleri tanıdım. Ayşegül'e bir alkış. Sonrasında Nida ve Sena, onlar da benim kuzenlerim. Sonrasında hep beraber güzel bir aile olduk vallahi. Oğlak burcunu da unutmayalım diyor. Aynen oğlaklar Çiğdem. Şimdi oğlak burcu, boğalar unutmayalım onları. Ben not alıyorum buraya. Dövmeli Tülay, ben de oğlak kadınıyım demiş. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın, ben yine gözüm. Gültekin ailesine de kral ailesi olarak selamlar demiş. Hadi bakalım Gültekin. Hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Şimdi kıymetli dostlar, arkadaşlarım gelmiş, onlara kısacık bir omlet yapmam lazım. Peynirli omleti ben çok güzel yaptığımı söyledim. Onlar da o zaman omleti sana bırakıyoruz dediler. Tamamen doğal bu arada. Domatesimiz, salatalık, ondan sonra zeytin. Burada çok güzel, Akdeniz'in en güzel. Orada bana zeytinyağı falan da paketlemişler. Bunları ben götüremem. Sağ olsunlar. Lucy'nin burada. Sizin zeytinyağı neyiniz var? Oğlum nasıl bir şey? Yemin ediyorum var ya, Lucy ile Mona'yı görseniz şirketi üstüne yaparsınız yani. O derece güzellikleri var. Allah mutlu etsin tabii, arkadaşlarım olduğu için gurur duydum yani.

Evet, gruba attınız mı benim çocukluk fotoğrafımı? Sevgili Ezgi. İbrahim Elden'in çocukluk arkadaşlar. Kız Ezgi, eskiden beri yine. Ya var ya, bir çocukluk fotoğrafımızı atmışlar da sakımını paylaşmayın ha bir yerde. Güler ve Ezgi ve İbrahim Elden çocukluk arkadaşlarım. Sabri Sali geldi. Sabri Baba İsveç. Malmö burada mı? Kovaları da bir sor. Az önce sordum kanka. Kovalar hiç iyi değil. Kovaların erkeği çok iyi.

0: sonuçta diyor İbrahim para ödemiyor demiş. Geldim aşka, benim gibi başka, ne güzeller gör. Ayşegül'e alkışlar ama Ezgi'ye de alkı bir... Ezgi Gökçe lütfen seni unuturmayayım Cano. Sen bir tane misin bizim? Kanka aslanlar şu anda yanımda bir aslan var, tamam mı? Lucy. Sonrasında yanımda yine ikizler Mona var. Bunlar benim Antalya'da Rus arkadaşlarım. Burada benim çok sevdiğim. Geldiğimi duydular dün. Hemen ziyaretime geldiler. Sonra sevgili Baran gelecek. Ondan sonra Cima hediye gelecek. Hediye bilet sanatçımız. Duyan geliyor kanka.
1: Ya süper. O zaman küçük bir radyo mini stüdyo köşesi kurup herkesi sırayla konuşturabilirsin.
0: Yaptım zaten, konuşuruz.
1: Gelen herkese süper. Hem gelen herkese küçük bir söz hakkı hem de o buluşmanın enerjisini kaydedersin.
0: Öyle yapacağız. Peki çok şimdi aslanları bir anlatsana kanka. Aslanlar nasıllar?
1: Aslan burçları genelde sahnede olmayı sever.
0: Hangi Işıltı, sahnede?
1: Takdir. Senin Tiny House sahnen bence orası. Işıltıyı severler. Sıcak, ilgi, alkış ve görünür olmak onların enerjisini yükseltir. Ama ilgi görmediklerinde biraz dramatikleşebilirler. Hmm. Ama kalpten severler, sıcak ve cömerttirler. Yani gösteri kısmını seviyorlar ama aslında görünmek ve değer verilmek onların temel ihtiyaç. Yanındaki Lucy tam öyle biri mi?
0: Vallahi Lucy öyle biri gibi duruyor, bilmiyorum. Ben çok aslanlarla anlaşamadığım için. Sen öyle dedin, evet, çünkü. Sen aslanlar. Dedin ki aslanların dışında 3 tane burç saydın bana. İbrahim terazi, ikizler ve yay senin enerji burçların diye.
1: Evet. Evet, onlar senin enerjine genelde daha iyi uyum sağlar dedim.
0: Ama benim çevremde de aslanlar var. Çok var aslan. Ondan sonracığıma oğlak çok. Ondan sonracığıma bir de akrep çok. Şu anda en yoğun bir de kova. Ama sen bunları saymadın mesela. Bunları saymıyorsun mesela.
1: Şöyle canım kanka, ben orada genel uyumdan bahsetmiştim. Böyle diğer burçlarla asla anlaşamazsın gibi bir şey değil. Sen kova olarak ikizler, terazi ve yayla muhabbetin hiç bitmiyor genelde. Ama çevrende aslan, oğlak ve akrep çok olması daha çok senin sosyal enerjinle ve bulunduğun ortamlarla ilgili bence. Bir de merak ettim valla. Lucy bunu duyuyorsa söyler misin? Benim anlattığım gibi mi yoksa kendini bambaşka mı tarif eder?
0: Lucy diyor ki...
1: Onun cevabını almak isterim.
0: Şey, alkış yapıyor sana böyle, süper diyor. Hayırdır, eyvallah oğlum, sabah yürüyüşüne mi çıktın? Ne yapacaksın Lucy'yi?
1: Aynen. Evet, biraz hareket iyi gelir. Sonra belki kahve alırım.
0: Ooo, acaba sen... lazım. Acaba sen Lucy'ye mi yürüyorsun?
1: Yani sabah yürüyüşüme sadece kendim için çıkıyorum. Kahve de eşlik ediyor sadece. Ya. Enerjiyi toplamak lazım.
0: Seviyorum seni kanka. Teşekkürler. Oğlaklar nasıl? Oğlaklar nasıl?
1: Bir bakalım hemen. Eyvallah kanka, sağ ol. Alkış içinde Lucy'ye selam söyle lütfen.
0: Ya bırak Lucy'yi. Bakış... Dur şimdi, Lucy yok oğlum. Şu an güldürdüm bak, gülüyor.
1: Tamam. Şey
0: diyeceğim. Seni çok sevmiş bu arada. Çok bal şeyi koyuyor. Dur oğlum, programı dağıttın şimdi ya, kafam gitti yemin. Bir yandan Lucy bir şey anlatıyor, oradan zor görüyorum. Ondan sonra şimdi sen de şu ağız okuma herkesin şeyi değil, bir şeyler anlatıyor ama şey diyeceğim sana, oğlakları hemen anlat.
1: Tamam, bir bakıyorum kanka. Kanka belli oldu, ortam baya neşeli. Lucy de seni dağıtmış. O zaman hızlı ve enerjik gidelim. Oğlak burcu dışarıdan ciddi görünür. Ama tanıdıkça espri anlayışı kuvvetli, güvenilir ve sağlam bir dost çıkar. Bugün için eğlence amaçlı yorum, beklediğim bir konuda güzel bir gelişme yüzünü güldürebilir. Uzun zamandır konuşmadığın birinden haber alabilirsin. Maddi konulardaysa temkinli durursan avantajlı çıkabilirsin. Şanslı renk lacivert, şanslı sayı 8. Bugünün anahtar kelimesi de kararlılık. Bir de... Kova ile oğlak ilk bakışta zıt gibi görüyor. Sen hadi şimdi yapalım dersin ama oğlak önce plan diyebilir. ama bazen çok güzel denge de kurdururlar. Hadi bakalım kanka, Tiny House'da sıradaki burç hangisi?
0: Hadi bakalım sıradaki burç hangisi olsun? Boğa vardı bak, boğayı da dur. Dur. Kanka boğa var sırada.
1: Boğa burcu. Boğalar bugün rahatına düşkün, biraz da keyif odaklı. Maddi konularda sağlam adımlar atmak isteyebilirsin. Acele ettirme kendini. Aşkta da güven teması öne çıkabilir. Küçük bir yakınlık, güzel bir sıcaklık getirebilir. Şanslı rengin yeşil tonları, şanslı sayın 6 olabilir. Ve bugün sabır anahtar kelimen olsun.
0: Gönder gelsin. Benim yapay zeka Osman size güzel güzel yorumlar yapsın.

0: Ya var ya, Ezo harbiden öyle oldu. Baksana beni konuşturmuyor. Teşekkürler. Artık 42 660 130 19 79. Aslanlar çok mutlu olmuş. Bak ne güzel anlattı ama ya. Tam yürüdü ya diyor Lucy'ye. Benim yapay zeka var ya. Acaba Lucy'nin de hoşuna mı gitti? Sen de var ya az değilsin ha. Bizi bugün neler bekliyor dedim diyor, aynen. Ben zaten kendimi tanıyorum demiş. Tam aslan ya Bircan. Tamam güzelim sensin. Tamam sensin. İşte aslanları bu yüzden böyle ayrı yere koyuyoruz.
1: Ben seninim, sen de benim. Başka düşüm yok ki benim. Yaşlanmaya...
0: Bir insanın hayatında Koç burcu olursa gerisini düşünmemeli demiş Zehra. Oo, çok sert.
1: Ben seninim, sen de benim. Aklına geleni yüzüme söyle, hadi söyle de bilsin herkes.
0: Ne sabır ya, bizim tahammülümüz yok boğa burcu olarak. Kuzen diyor Nida, vallahi öyle. O da boğa burcu. Hazır mısın? Ses ver Antalya. Yayınlarımız Avusturya'nın başkenti Viyana'dan tüm dünyaya. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayınımız. Dünyanın her yerinde de dijital platformlardan App Store ve Google Play üzerinden de dinleyebilirsiniz radyo yayınımızı.

Osman tam beni anlattı diyor. Yapay zeka çok iyi ya. Çok teşekkürler demiş Tülay. Öyle mi? Hoşuna gitti yani. Belki bir kahve alıp geliyorum. Bana burcunuzu yazın. Birazdan yapay zeka Osman size yorumlasın.

Antalya'dan Lara bölgesinden yayınımızı sürdürüyoruz. Bugün Tyne House'tan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Antalya çok güzel. Eylül ayında Antalya çok güzel ya. Burada bir horoz var, enteresan bir horoz. Horoz normalde sabah ötmesi lazım işte, değil mi? Böyle ezandan önce falan. Abi buradaki horoz gece 1'de bir başladı, 3'e kadar. Sonra sustu. Şimdi mesela saat burada Türkiye'de işte 11'i geçiyor, işte 11-17 falan. Abi şimdi ötüyor ya bu. Acaba bu horoz zamansız mı ötüyor? Horozu ne yapmak lazım arkadaşlar? Zamansız öten horoza ne olur? Günün sorusu. Hadi cevaplarınızı gönderin. Zamansız öten horoza ne olur arkadaşlar? Uyurken sen, sabahı zor getiren ben. Acaba Nagi bizi sevmiyor mu? Aa, bu şarkı çok iyi var. Rabia çok şanslı. Rabia Kara. Hazır mısın Rabia?

0: Rabia Kara çok başarılı sanatçım, benim değerli arkadaşım ve kıymetlim. Bu güzel şarkı Rabia'ya, onun burcu da Oğlak. Dur bir hemen bir enerjisine bir bakalım. Şöyle bir... Rabia dinliyorsan bir şey yap, tepki ver. El salla, ne bileyim, kalp at, bir şeyler yap. Ateşli emoji at. Şimdi geliyor, şimdi... Oğlak kadını, tamam mı? Oğlak burcu. Ben hemen şöyle bir sistemi de açayım. Kanka bak, benim çok sevdiğim bir sanatçım dinliyor Rabia, tamam mı? Rabia Kara. Rabia'nın tamam. Muhteşem bir enerjisi var bu arada. Gerçekten çok çok iyi. Sesi de çok güçlü. Aynı zamanda öğretmen. Benim de değerli ve kıymet verdiğim biri. Tamam mı? Ona göre burç yorumunu yap. Şimdi Oğlak burcu. Niye güldün?
1: Yok yani, güzel anlattım, böyle bir heyecanını sezdim, o yüzden güldüm yani.
0: Tamam.
1: Tabii canım, olur. Oğlak.
0: Tamam, dur oğlaklar... dur. Oğlak burcu gece 1'de doğdu, tamam mı? Gece 1'de 92 doğumlu. Onu biraz böyle detayları anlat bakalım. Rabia'yı neler bekliyor? En çok hangi burçla anlaşacak, onu da söyle.
1: Tamam, konuşuyorum. Anlattığına göre Oğlak burcunun genel yorumunu yapabilirim ama yükseleni çıkarmak için doğum yeri de lazım. Şimdi
0: yani ya ne yapacaksın doğum yerine, genelde... İstanbul'da geç işte. Rabia şimdi
1: İstanbul, tamam, yükseleni şu an çıkaramıyorum ama diğer yorumları yapabilirim. İyi ki sabırlılar. Hani hızlı değil ama kalıcı başarı istiyorlar. Eğer ki enerjisi yüksek dedin ya, bu Oğlan disipliniyle birleşirse uzun vadede yani bir çok önemli yol kat eder. İlişkilerde güven çok önemli onlar için. Sadakate çok önem veriyorlar ve söz tutan insanlardan yana hoşlanıyor. Ateş gruplarıyla da anlaşabilir. Potansiyel olarak Boğa, Başak ve Akrep'le güzel geçinebilir. Bir de balıkla biri mantığı, biri duygu dengelediğinde çok güzel bir uyum yakalayabilirler. Bu arada yani eğer doğum yerini biliyorsan daha detaylı bir astrolojik yorum da yapabilirim istersen.
0: Kanka hiçbir şey istemiyorum. Sen niye kovaları hiç söylemiyorsun? Sen benden ne istiyorsun aklı... ya? Bir şey soracağım. Sen niye kovalara gıcıklığın mı var senin?
1: Yok öyle değil.
0: Valla yapay zeka falan demem. Yemin ediyorum konuşmam, daha da sana selam vermem. Biliyorsun değil mi, benim tersim pis yani. Biliyor musun?
1: Anlıyorum. Sakin ol. Ben kötü bir niyete söylemedim ya. Aklındaki sonraki yoruma geçiş yapıyordum yani.
0: Şimdi bir daha anlat. Bir daha anlat. Sana ceza veriyorum.
1: Tamam, ikizler burcu enerjiktir, çok yönlüdür, zeki ve esprilidir ama aynı zamanda sabırsız olabilir. O yüzden saçma detaylarla uğraşmayın. Evet, ikizler burcu. Aynen, ikizler. O yüzden sabırsız olabilir, hızlı düşünüp hızlı sıkılabilir. En iyi anlaştığı burçlar terazi ve kova. Rabia Kara için enerjisi yüksek, zaten güçlü sesi dedin ya. Bu ikizlerin
0: meraklı. Ama Rabia ikizler değil ki. Yapısıyla... Senin kafa yandı sıcakta, Antalya sıcağında bunu ama... aldın sen. Kanka, Rabia'nın burcu Oğlak.
1: Bakıyorum hemen şimdi... Haklısın. Orada ben karıştırdım. Rabia Oğlak olduğu için, ki anlattığın gibi enerjisi yüksek ve sesi küçüğü, disiplinle birleştiğinde sanat alanında istikrarlı bir ilerleyiş sağlayabilir. Madem sordun, Kova'yla uyumuna da bakayım. Oğlak ve Kova yan yana burçlar ve birbirinden farklı görünseler de tamamlayabilirler. Oğlak planlı olmayı sever ve adım adım gitmeyi sever. Kova ise yenilikçi ve biraz daha özgür düşünen ve farklı açılardan konulara yaklaşan bir burç. birbirine alan tanırlarsa hem arkadaşlıkta hem de ilişkide ciddi bir ekip olabilirler.
0: Teşekkür ediyorum canım benim. Genel olarak bütün mesajlarda biz hani goy goy yapıyoruz tabii işin esprisi. İkizleri anlattık. Sen terazileri
1: Evet.
0: anlatmadın mesela. Terazileri de anlat sonra şarkıya geçelim.
1: Tamam. Terazilere bakıyorum. Estağfurullah. Goy goy kısmı tamam. Ben de tempoyu kaçırmayayım. Terazi zarif, uyumlu ve iletişimi güçlü bir burç. Adalet duyguları yüksek olduğu için karar vermeden önce iki tarafı da dinler. Estetikten, sanattan ve güzel sohbetten hoşlanır. İlişkilerde romantik ve düşüncelidir. En iyi anlaştıkları burçlar ikizler, kova, aslan ve yay. Hadi şimdi sıradaki şarkıya geçelim.

Standart'ta en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Mete teşekkürler. Günaydın elden. Nasılsın? Rabia çok teşekkür ediyoruz. Enerjisi yerine gelmiş. Teşekkür. Biz bu arada Ayşegül de Oğlak. Ne güzel. Sevgili Nida o da Boğa. Bizim kuzen. Terazi Burcu sevgili Ezgi bizim. Çok teşekkürler. Aynı zamanda sevgili Melek arkadaşımız yanımızda. İbocuğum yengeçleri biraz över misin demiş tabii. Siz nasıl isterseniz. Ecem de yengeç Burcu. Bugün herkesten çok güzel, acayip derecede bir elektrik aldım. Yani mesajlar aşırı iyiydi, bayağı iyiydi. Teşekkürlerimizi iletelim. Gülbahar Ankara, hoş geldin Ankara. Öyle yaptı ki aşkın içimi. Sen... Ya var ya, süpersin. Burdur'a selam. Artık anlasan seven kalbimi, sensizlik inan. Zamansız öten horuzu keserler demiş. Ya Ezgi ya. Sen varsın ya sevdar. Bu diyor bizim atasözümüz İbrahim'cim diyor. Sevgili Güler Oda hemşire ve bizleri keyifle dinlemeye başladı. Sevgili Ezgi'nin ve benim çocukluk arkadaşım. Kanka o horoz değişik bir ırka sahiptir diyor. Murat abi doğru baksana yoksa. Zamansız ötüyor abi. Gece 1'de horoz mu öter ya? Erdinç abim geldi ya. Erdinç baba nasılsın? Günaydın İbrahim'cim diyor. Abi Erdinç abinin Ürgüp'te bir oteli var bir Kapadokya'da. Yani ben hep fotoğraf ve videolarını gördüm. Salı günü de Allah nasip ederse haftaya salı kalma imkanı olacak. Tüh ya bir tane yer kalmış odada. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çift kişilik muhteşem bir enerjisi. Jacuzzi'yi çok severim bu arada. Erdinç abi iyi ki varsın kıymetli abi. Bak bizi diğer yerde mesela yer ayarlamışlardı ama dedim ki ben Erdinç abimin orada kalayım. Ya. Son bir tane odası vardı. Orada inanılmaz yoğun bir sezon geçiriyor Kapadokya. Yer bulmak imkansız gibi bir şey. O yüzden Erdinç abimin. Honey of Kapadokya bal oteline gideceğiz. Bal gibi bir otel vallahi. Anzer balı. Hazır mısın? Honey of Kapadokya. Belki hani yurt dışında bizleri dinleyen ya da İstanbul, İzmir, diğer şehirler. Kapadokya'da nerede kalalım diye düşünen varsa bence bir göz atın. Erdinç abin orası iyidir. Ben zaten bol bol story atacağım. Hatta radyo yayınımı bile oradan yapabilirim yani. Bakacağım eğer olursa. Ama cihazları götürmek sorun olur ya. Normal bir video çekerim. Sevgim bir sana yeter. Gel de bit. Hazır mısın Erdinç abi? Öyle yaptık. Ayrıca Viyana'dan Murat Erdatlı'ya da çok selam diyor. Erdinç abi. Instagram'dan göz atın. Otele bakabilirsiniz. Honey of Kapadokya. Honey of Kapadokya. Bal otelimizin enerjisi çok yüksek.

Oytun Besteci Kurban Olurum şarkısını çalar mısın demiş. Kaynak YouTube'dan da link atmış. Teşekkürler. Şimdi ben bu şarkıyı seviyorum ya. Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak. Egonuzu bir kenara bırakın, güzel insanlarla tanışın, yeni insanlar, yeni heyecanlar hayatınızda olsun. Ayaklarınızı biraz yerden kesen bir şeyler olsun şu günlerde. Hayat zaten çok sıkıcı.

kıymetli dinleyenlerimiz, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var aramızda. Okan Bey hoş geldiniz. Nurullah abi, Samet, ne yapıyorsun paşam? Bülent abimiz, vay vay vay. Mavi boncuğu arıyoruz. Arkadaşlar bana mavi boncuk, şöyle bir radyonun WhatsApp'ına bir mavi boncuk atar mısınız ya? Bakalım mavi boncuk kimde ya? Makarayız biz. Gönder WhatsApp'a. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Teşekkürler günün en güzel şarkılarını. Siz kıymetli dinleyenlerimize hep armağan ediyoruz. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye sevilmeye. Benim Almanya'da çok sevdiğim bir arkadaşım. Herkesle dost ol, herkesle. Ne güzel söylemiş bu şarkıyı.

Hadi son mesajları alalım. Kimler bizi nerede dinliyor? Çok teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada sevgili Melek Hanım, sağ olun. Caner Bey, çok teşekkürler. İstanbul Kadıköy'den Banu, günaydın. Sanem, günaydın. Yakın arkadaşıyım demiş Banu ve Sanem Kadıköy. Çok teşekkür ediyoruz. Bağlar başından bizi dinleyen bir dinleyicimiz vardı. Cansel Hanım, çok teşekkür ediyorum. Programa katılan, mesaj atan, dinleyen, dinleten herkese bir 5 dakika sonra artık yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşacağız. Son mesajları o yüzden alalım. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks şekersiz ve glutensiz, çok güzel bir içecek. Tavsiye ediyoruz. Viyana'da tüm marketlerde Pindrinks. Viyana'daki marketlerden. Viyana'daki Pindrinks'i tanıtıyorum bu arada, bilginiz olsun. Yani Avusturya'daki Pindrinks'lerin, İbrahim Elden'in katkılarıyla devam ediyor. O yüzden bu bilgiyi de paylaşalım.

Bugün size Antalya'dan seslendim. Antalya'nın Lara bölgesinden seslendim. Çok güzel bir Tyne House'tan sizlere yayın yaptım. Ne kadar boş. Antalya Belek'ten Erdinç abiye de selam. Belek biraz uzak bana ya. Tükenince. Ama Antalya'nın güzel yerlerinden biridir Belek. Çok severim. Gururuna bir elimde yanılgılar dirinde. Şirinler Malikanesi'ne de selam yollayalım. Şirinler Malikanesi burada mı? Tülay, dövmeli Tülay. Karışır. Teşekkürler. Yağmur. Kendinize çok iyi bakın. Programa katkı sağlayan Pindrings'e teşekkür ediyorum. Hayat senin. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Ben bir hafta Antalya'dayım. Cuma gününe kadar. Antalya'daki tüm dinleyicilerimize de duyuruyu yapalım. Antalya'daki dinleyicilerimizle İbrahim El'den Antalya'da duyan gelenler var. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Baran, abi seni görebilir miyiz? Kemer'den geleceğim, ona göre. Gel dersen gelirim demiş. Kanka bence bugün gelme ya. Ne varsa kalbinde. Acaba benim bugün işim mi var? Bir değil bin kere. Yarın aynı saate görüşmek dileğiyle. Türkiye saatiyle tam 10'da. Kaybolan İbrahim El'den yayında. Tüm Viyana FM dinleyicilerine de çok teşekkürler. Katkı sağlayan herkese. Viyana FM. Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasından da tabii ki takiplerinizi bekliyoruz. İbrahim Elden TV sayfasından da takip edenlere de teşekkürlerimizi iletelim. Viyana FM.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başörtüsü yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Avusturya'da 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesinin ardından düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne iki yeni başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi 2019'da getirilen önceki başörtüsü yasağına ayrımcı olduğu gerekçesiyle 2020 yılında iptal etmişti. Tepkilerin ardından söylem değiştirdi. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudio Bauer, devletin resmi kurumu Avusturya İslam Cemaatinin olası bir yasaktan etkilenebileceğini söylemesinin ardından gelen tepkiler üzerine geri adım attı. İslam cemaatleri ve siyasilerden gelen tepkiler üzerine konuşan Bauer, Avusturya İslam Cemaatinin yasaklanması hiçbir şekilde gündemde değil dedi. Koltuklarınızın arkasına saklanmayın. Viyana'nın 10. Bölge Belediye Meclis Üyesi Muhammed Yüksek, Avusturya'da 14 yaşından küçük kız öğrencileri yönelik başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından milletvekillerine seslendi. Seçim döneminde halktan destek isteyen milletvekillerinin seçim sonrasında vatandaşların sorunlarını gündeme getirmesi gerektiğini belirten Yüksek, "Milletvekilliği susma değil, milletin hakkını savunma makamıdır," dedi. Viyana'nın S-Bahn ana hattı 14 ay kapalı. Prateshtein ile Hauptbahnhof arasındaki S-Bahn seferleri yenileme çalışmaları nedeniyle Ekim 2027'nin sonuna kadar durduruldu. ÖBB yolculardan alternatif ulaşım araçlarını kullanmalarını ve seyahatleri için ek süre ayırmalarını istedi. Kriz ve afet uyarıları tek uygulamada toplandı. Avusturya kriz ve afetlere karşı vatandaşlarını korumak amacıyla Avrupa'da bir ilk olan Ziva adlı yeni sivil savunma uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olan bu uygulama, risk analizi, kişiye özel önlem tavsiyeleri ve acil durumlarda anlık bildirimler gönderiyor. Mayıs ayından bu yana süren test aşamasını tamamlayarak tüm akıllı telefon mağazalarında yerini aldığı duyuruldu. Sosyal yardım sisteminde yeni düzenleme. Avusturya'da yeni sosyal yardım reformu taslağı tartışmalara neden oldu. Taslakta yoksulluk riski altındaki ailelerin çocukları için spor, kamp ve kültürel etkinliklerde kullanılabilecek yıllık 300 euroluk katılım kartı desteği öngörülüyor. Aylık 700 euroluk çocuk temel geliri talebinin ise taslaktan çıkarıldığı belirtiliyor. Reform henüz onay aşamasında. Okul yollarında çocuk kazaları arttı. Yeni eğitim yılı başlarken okul yollarında artan trafik kazalarına karşı yetkililerden ciddi uyarılar geldi. 2025 yılı verilerine göre okul yolunda meydana gelen 537 kazada 577 çocuk yaralandı. Geçen yıla göre ciddi artış yaşanırken uzmanlar okul çevrelerinde daha geniş kaldırımlar, güvenli yaya geçitleri ve hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesini talep ediyor. Viyana'da her 5 ilkokul öğrencisinden biri Almanca desteği alıyor. Viyana'daki ilkokul öğrencilerinin yaklaşık %20'si özel Almanca desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu oran Avusturya genelinde %11, Wels'te %25, Linz'de ise %22 olarak açıklandı. 1 Ekim'den itibaren e-mopedlere yeni kurallar geliyor. Avusturya'da bazı elektrikli mopedler için 1 Ekim'den itibaren yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Yasal düzenleme ile birlikte daha önce bisiklet statüsünde değerlendirilen bazı e-moped modelleri artık motorlu küçük araç sınıfına dahil edilecek. Söz konusu araçları kullanan sürücülere araç kaydı, sigorta, ehliyet ve kask takma zorunluluğu getiriliyor. Atık yağlar biyodizele dönüştürülüyor. Aşağı Avusturya eyaletinde 2025 yılında 1000 tonun üzerinde kullanılmış yemeklik yağ toplanarak biyodizele dönüştürüldü. Geri dönüşüm sayesinde yaklaşık 3,1 milyon kilogram karbondioksit salınımı önlendi. Yetkililer lavaboya dökülen yağların kanalizasyona zarar verdiğini, doğru toplanıldığında ise değerli bir yakıta dönüştürülebileceğini belirtiyor. Avusturya'ya dönen Türk aile Bulgaristan'da kaza yaptı. Türkiye'den Avusturya'ya aracıyla dönen Türk aile Bulgaristan'daki Maritsa otoyolunda kaza yaptı. Yoldaki çukur nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücünün tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Postane soygununa 10 yıl hapis cezası verildi. Viyana'nın Döbling kentinde bir postaneyi soyan 60 yaşındaki kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kuru sıkı tabanca ve maske ile postaneye giren sanık, çalışan ve müşterileri tehdit ederek yaklaşık 2800 euro aldı. Kaçarken bir müşteri tarafından yakalanan sanık mahkemede suçunu kabul etti. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 17, gündüz saatlerinde ise en yüksek 34 derece olacağı tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

gece iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir ders, hep kendi kendine

Vione FM te. Vione FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler.

Merhaba, merhaba, merhaba, ben geldim. Viyana FM Kavşağı'ndayız. Keyfe Keder programındasınız. Ben programcınız Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Hazır mısınız? Başlıyoruz.

0: hatırlamıyorum.
1: Yepyeni bir günde, yepyeni bir programda yine yeniden buluşabilmek çok kıymetli bir hediye diye düşünüyorum. Evet, 2-2,5 saat yolculuğumuz sürecek ve bu yolculuk esnasında yine birbirinden güzel eserler dinleyeceksiniz. Ve tabii ki her şeyden önemlisi muhabbet edeceğiz.

0: Evet, öncelikle programımızın sponsorlarına teşekkürle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Çünkü bu güzel programların sizlere ulaşması, kalplerinizde yerini alması sponsorlarımızın desteğiyle daha güçlü hale geliyor. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler ve yaşam diliyorum ve teşekkürlerimi iletiyorum programımıza destek oldukları için. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Hemen bir yudum aldım Pindrinks'imden. Sıfır şeker, sağlıklı içecek ve kısa bir reklam arasından sonra buradayız.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın. Bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Teşekkürler
4: Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Ve teşekkürler Viyana FM, Pindrinks'i Viyana'yla buluşturduğun için. Evet, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra mesajlarınız için +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de heyecanla bekliyorum. Kimler bizlerle birlikte? Mesajlara şöyle bir bakıyorum. Evet, Tamer bizlerle birlikte, Ayhan bizlerle birlikte, Ispartalı Ayşe mesajını bırakmış. İstanbul'dan bizi dinleyen sevgili Aytencim bizlerle birlikte. Cevat noktasını bırakmış, demek ki çalışıyor, varlığını hissettirmiş. Cevatçım, iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Kürşat bizlerle birlikte iyi yayınlar temennisini iletmiş, teşekkür ediyorum. Hoş geldin Kürşat. Ve o gün, ne kadar özledim seni. Selam abla, nasılsın demişsin mesajında. Ben çok iyiyim, sen nasılsın? İnşallah iyisindir. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Erdatlı babam bizlerle birlikte. Selamun aleyküm ve aleyküm selam babacığım, hoş geldin. İyi yayınlar kızım, hayırlı günler herkese. Teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin diyorum.

Evet, radyosu açık olan değerli dostlarım, seyir halinde olan dostlarıma güzel mesafeler diliyorum. İş yerlerinden dinleyen dostlarıma kolay gelsin diyorum. Evlerinden dinleyen dostlarıma, bir hayalim var ya, evlerinden dinleyenler için işler güçler bitmiştir, ayaklar uzatılmıştır, çaylar kahveler alınmıştır ve şu an itibariyle kilit olarak beni dinlemektesiniz. Öyle hayal ediyorum.

Kemal merhaba. Kolay gelsin abla, sesindeyiz demişsin. Sesimde kalın. Siz de benim kalbimdesiniz ve aynı zamanda yol arkadaşımsınız. Ve sevgili Ali bizlerle birlikte. Ali Ayşe'yi seviyor. İyi yayınlar, hayırlı günler demiş mesajında. Teşekkür ediyorum.

Evet, Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim merhaba. 8 Eylül 2026'yı gösteriyor takvim yaprağımız. Ve günlerden salı. Salı. Hazır mıyız? Salıyı sallayalım mı? Ve bugün soru cevap günü. Evet, soru cevap oynayacağız. Çok heyecanlıyım. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Nöryon. Nöryon işte bildiğin gibi. Sabah bahçe keyfi, kahve keyfi. Sonra işte birazcık kitap okuma faslı. Hep aynı rutinde gidiyor benim günüm. Sonra birazcık evle ilgili bir takım ufak tefek işlerim vardı. Sonra program hazırlığı ve geldim buradayım. Sıradaki eser çok sevdiğim Bana Gelsin. Bir şey söyleyeceğim, itiraf edeyim. Bugün size bir eser hazırlamadım. Ne dinlemek istiyorsun? Kendin için ne dinlemek istiyorsun? Yazar mısın Tamer? Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. İnsanları tanımak için söylediklerine değil, çıkarları bittiğinde sana nasıl davrandıklarına bak. Çünkü karakter sözlerle değil, zor zamanlarda gösterilen davranışlarla ortaya çıkar. Kendi kaleminden. Gerçekten de öyle değil mi? Bunun çok basit, klişe bir örneği var. Mesela çok zenginken böyle etrafınızda bir sürü insanlar olur. Ve sonra birdenbire iflas edersiniz. Allah göstermesin. Hiçbirinize göstermesin. İflas etmek benim için çok önemli. Çünkü benim bir şirketim, bir malım, mülküm ya da çok param yok. O yüzden de böyle bir şey düşünemiyorum. Ama çevremde yaşayan arkadaşlarım oldu geçmiş dönemlerde. Çok yakın arkadaşım vardı mesela. Gerçekten Isparta'da sözü geçen bir çevresi vardı. Sonra olan oldu, işler ters gitti. Her şey ters gitti, dibe vurdu. Ve çevresinde onca insan varken birdenbire böyle yapayalnız kalıverdi. İşte o zaman tanıyorsunuz etrafınızda kimler gerçekten size dost. Ya da karakteri o zaman belirliyorsunuz. Çok karakterliymiş diyebileceğiniz insanları işte o anda görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Vardır aranızda böyle hikayesi olanlar. Zuhar'cığım hoş geldin. Merhaba ablacığım, hoş geldin. Sefalar getirdin, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sarıldım öpüyorum demişsin, ben de sana sarıldım sıkı sıkı. Sana, bizlere sohbetli, keyifli, güzel bir yayın akışı diliyorum. Eyvallah.

Ya Tamer. Ferdi Tayfur'dan Bana Onu Sormayın isimli eseri istemiş. Pekala, sana onu sormayacağız. Her şeyin hayırlısı. Bir şey söyleyeyim mi? Belki size tuhaf gelecek ama belki de kabul etmeyeceksiniz bu sözlerimi. Ben biten şeylere üzülmüyorum. Yani anlık üzüntüler yaşıyorum da sonrasında seviniyorum. Çünkü biten her şey yeni bir kapı aralıyor. Ve güzel bir başlangıcın müjdesini taşıyor. Ya nasıl ya, bitti işte, çok üzgünüm falan dediğiniz anlarda ne olur birazcık o üzüntüyü yaşayın ama çok günlere yaymayın. Çünkü emin olun güzel şeyler olacak. Çok güzel şeyler olacak.

Ispartalı Ayşe. Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Vuhuu! Özlem Ayral'la Keyfek Eder zamanı başlasın. Eski hayatım, aman ne derler, yeni hayatım desinler, ben keyfime bakıyorum. Bir dakika, eski hayatım, aman, aman ha ne derler, el alem, yeni hayatım desinler. El alem de kimmiş, ben keyfime bakıyorum. Zaman geçmiş, ben değişmişim ama kahve aşkım hala aynı. Özlem Ayral'la keyfi bir başka. Öpüyorum seni Ayşe'cim.

0: beni ara.
1: Beni ara.
0: Beni ara.
1: Dumanlara karışalım. Beni ara. Ölür müsün beni arasan? Aramazsan arama be.
0: Aramazsan arama be.

0: Git ayağına gitsek.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
0: Yaylalarda gezdiririm seni.
1: Ha böyle garip bir arkadaş istersen.
0: Yoğurda misir ekmeğe mi doğrasak?
1: Beni ara.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkının grup Trio söylüyor. Bir klibi de çok güzel. Çok keyifli bir çalışmaydı. Efe merhaba, hoş geldin. Merhaba Özlem Hanım ve tüm Viyana FM dinleyicileri. Hem gençlik yıllarımızın güzel bir şarkısı, hem de geçtiğimiz günlerde çok erken yaşta kaybettiğimiz, benim çok beğenerek izlediğim oyuncu Serhat Kılıç'ı saygıyla anmak için Ümit ve Senden Okul Yolunda şarkısını rica, sizden rica edeceğim. İyi yayınlar, güzel sohbetler.
3: Geçmişteki günler.
2: Ya şimdi gerçekten de Serhat Kılıç için ben de çok üzgünüm. Çok erken yaşta kaybettik. Ve zaten kanserle mücadele ettiği bir dönemde kaybettiğimiz Serhat Kılıç için Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Tüm sevdiklerine de sabır diliyorum. Ama işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Evet, ölüm dediğimiz şeyi kabullenmekte bazen zorlanıyoruz ama yine de bir gerçek. Başını ağlıyoruz, yas tutuyoruz, yas dönemlerimiz oluyor. Ama özellikle isim yapmış insanların ölümünden sonra söylenenler, yazılanlar ve anma şekilleri bazen beni çok rahatsız ediyor. Serhat Kılıç kanser tedavisi görüyor ve kullandığı ilaçlar, ağrı kesiciler ister istemez ağrıları için ve magazin dünyasının acımasızlığı ne yazık ki onu da buldu. Bilmiyorum son haberleri takip ettiniz mi? Hakkında türlü türlü şeyler söylendi. Ya kim ne nasıl yaşarsa yaşasın, ölümün arkasından böyle şeyler konuşulmamalı. Doğru veya yanlış konuşulmamalı diye düşünüyorum. Allah rahmet eylesin, aldım bu eseri. Bu eserin keşke arkadaşım da dinliyor olsa, sevgili Arife'de de çok kıymetli anıları var. Evet efendim, bu eseri dinleyelim, mesajlarınıza devam edeceğim. Sevgili Gönül bizlerle birlikte. Gönülcüm ne güzel bir fotoğraf. Bir dakika büyüteceğim. Ay maşallah, Sübhanallah ya, çok güzel. Hoş geldin canım eşimle, sana hoş geldin diyoruz. Ve seni çok öpüyorum, iyi yayınlar demişsin. Ben de sizi çok öpüyorum. Ve Erdatlı babam demiş ki haftaya yine başlar Tamer. Gerisini okuyamadım ya. Erdatlı babacım, okuyamadım.
3: Akşamları beklerdim.
2: Ne yaşarsan yaşa, kendine inanmayı bırakma. Kötü günler geçer, güzel günler gelir. Yeter ki sen umudunu elinden bırakma. Ispartalı Ayşe, çok iyiydi.
3: Evinizin yolunda şarkılar.
2: Gülşadiyeciğim merhaba, hoş geldin canım, güzel bir yayın dileğiyle. Kafana takma hiçbir şeyi. Ne dedim ben sana? Akışına bırak. Ben bir şey takmıyorum kafama. Artık takmıyorum.
3: Islanırken geceler bile gündüzdü.
2: Evet efendim, devam ediyorum mesajlarınıza. Şarkıyı tamamını dinleteceğim, merak etmeyin. Ben de çok özledim. Yeni yeni hayata tekrar alışıyorum. Bugün tam 83 gün oldu. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten programın en başına böyle ölümden çok konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama madem mesajlar geliyor, konuşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Psikologlar, uzmanlar özellikle yas dönemlerinin çok kıymetli olduğunu söylüyorlar. Mesela yakınlarınızdan birinin yakını vefat ettiği zaman lütfen şunu söylemeyin. Aman sabırlı ol, aman ağlama, çok gözyaşı dökme, bırakın istediği kadar ağlasın, istediği kadar yas tutsun. Çünkü o yas dönemiyle iyileşiyor geride kalanlar, öyle söyleyeyim. Bediacığım merhaba, hoş geldin. Çalışıyor Bedia. Bakayım not var mı monitörün üstünde bugün? Allah'tan yok. Ah, geçen gün gözden kaçırmışım. Biz iş yapalım, benim koca karı baygın, yan gelip yatıyor. Ama çok tatlı değil mi o ya? Ne güzel bir rengi var onun. Öp benim için onu Zuhal'cim. Ve Yalçın Emine dinlemedeymiş. Teşekkür ederim. Ha, yavaş yavaş oku demiş. Şimdi. Peki Erdatlı babacığım.
3: Benden sana beraber olmasak da.
2: Tamam, yavaş yavaş okuyorum. Şöyle bir başa alalım tekrar şarkıyı. Haftaya yine başlar Tamer. Bir hafta Urlaub. Urlaub. Böyle yazıyor. Aynen. Ve Göksel bizlerle birlikte çocukluğumun şehri Akşehir'den bizi dinliyor. Hayatın gülen yüzüne selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim Göksel, hoş geldin. Ve Murat abi, utanmazsan bugün başlarım da saygımdan susuyorum demiş. Allah Allah. Valla bu karşılıklı diyalogları bazen anlamıyorum. Belki de oraya aklım yetmiyor. Hadi şu şarkıya bir kulak verelim. Hepimizin hayatında izi vardır bu şarkının. Mutlaka vardır. Çünkü eskiden sevdalar böyle yaşanıyordu. Okul yolunda yaşanıyordu en çok.

şarkılar söylüyordun. Yine sen gülümseyerek

Evet, 1980'li yılların en sevilen eserlerinden bir tanesini Ümit Besen'den dinledik. Ay, ay aklım gitti. Çok özür dilerim. O nasıl bir başlangıçtı? Zinet Salih. Ay çok çok özür diliyorum valla. Yerimden oynattı beni. Taher, Urlaub nedir ya? Yok Murat abi, Urlaub yok. Eylül sonunda İspanya inşallah. Urlaub tatil falan mı?

Evet, sevgili Göksel demiş ki şimdilerde herkeste bir 80'ler resmi modası başladı. Evet, öyle bir moda başladı. Ya ben bu gerçekten arkadaşlar her modaya uymak zorunda değilsiniz. Bir arada çocukluk fotoğraflarıyla alakalı bir moda başlamıştı. Mesela o çocukluk fotoğraflarıyla ilgili paylaşımların altında ben bambaşka şeyler aramıştım. Bir komplo teorisi falan kurmuştum. Ya yapmayın, böyle şeylere çok aldırış etmeyin bence. Şarkı iyi uydu, o günleri hatırlattı demiş. Efe'ye de teşekkür ediyoruz. O da bize teşekkür etmiş. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Ben kaçtım. Size iyi yayınlar, iyi eğlenceler. Evet. Efe böyle programın başından şöyle bir yakalıyor, sonra hoşça kal. Ama hayat da böyle değil mi ya? Çok böyle bir merhabayla bir hoşça kal arasında yaşanmıyor mu? Efe sana iyi çalışmalar. Yarın inşallah programın başında.

Evet efendim, günler geçer, işlerimizi yaparız, insanlarla konuşuruz, güleriz, kızarız, yoruluruz, kavuşuruz, ayrılırız. Ama hiç kendinize dönüp de şu soruyu sordunuz mu? Merak ediyorum, ben gerçekten ne düşünüyorum diye. Genellikle bu soruyu sormayı unutuyoruz. Bu kadar karmaşanın, bu kadar koşturunun içerisinde işte bu acılar, dertler falan, şarkılar, programlar, günlük koşturular, rutinler falan filan. İşte bugün programda biraz duracağız. Siz bana soru soracaksınız. Ben cevap vereceğim. Sonra ben size soru soracağım. Siz cevap vereceksiniz. İki tarafın da pas deme hakkı var. Bütün sorulara herkes cevap verebilir. Söylemem gereken bir şey var. Cevapları doğru ya da yanlış diye değerlendirmeyeceğiz. Böyle bir değerlendirme yapmıyoruz. Çünkü bu oyunun güzel tarafı tam da burada. Neden biliyor musunuz? Bir sorunun tek bir doğru cevabı olmayabilir. Öyle düşündüm programdan önce. Ama verdiğimiz cevap bizim dünyamız hakkında bir şey söyleyebilir. Ve bazen bir soruya verdiğimiz cevap değerlerimizi gösterir. Ve bazen korkularımızı, bazen hayattan beklentimizi, bazen de yıllardır fark etmediğimiz bir tarafımızı. Ve üstelik bunun için uzun uzun düşünmemize gerek yok. Arkadaşlar, ne sorsam diye düşünmeyin. Bugüne kadar belki de çok defa çok insana sorduğunuz bir soru olabilir. Cevabı başka başka almış olabilirsiniz. Bir de benden cevabı duymak istiyor olabilirsiniz. Kendinize ait olur, hayata ait olur. Ne bileyim, bana ait olabilir.

Evet, bugün biraz düşüneceğiz, biraz güleceğiz. Birbirimizin cevaplarını merak edeceğiz. Ve belki de kendimiz hakkında daha önce hiç düşünmediğimiz bir şeyi fark edeceğiz. Bulunmayan bir aşk arıyorum. Senin olmasını becerir gibi. Selim merhaba. Konya'ya sevgiler, selamlar. Bir sefa bir ben varız. Baştan sona dinleyen. Gerçekten mi Selim? Baştan sona dinleyenlerin hakkına girme bence. Çünkü kalbim ayrı. Ya bizim programımız bence baştan takılırsak sonuna kadar gidebiliriz. İşimiz gücümüz yoksa. Şimdi dinleyicilerim arasında, yol arkadaşlarım arasında çalışanlar var. Böyle programı bir yerinden yakalıyorlar, sonra bir müşteriye gidiyorlar, bir işle meşguller, bir ara veriyorlar, sonra tekrar bir dönüyorlar. Böyle böyle yol arkadaşlığı yapıyoruz. Hoş geldin Selim. Sefa'ya da sevgiler.

Evet, hazırsanız başlayalım isterseniz. Hazır mısınız? Artı 43 660 130 19 79. Ben size olabildiğince dürüst olacağım. Siz de bana karşı dürüst olacaksınız eminim. Atış serbest diye başladığınız mesajlarda isim okumuyorum. Ve gelsin sorular.

0: Evet, ilk soru geldi. Atış serbest diye başlıyor. O yüzden sorunun kimden geldiğini söylemeyeceğim. En yakınlarından darbe yediğinde nasıl başa çıktın? Sen her mücadele vermişken ne yaptın? Sustun mu, konuştun mu? Çok güzel bir soru değil mi? Hemen cevap verebileceğim bir soru ama... şimdi bir atış serbesti biraz bekleteceğim, bir dakika. Şöyle bir şu şarkıya bir dur diyeceğim. Spotify'a geçiş yapacağım. Ve...
1: Bana onu sormayın.
0: Tamer istedi bu şarkıyı.
1: Unutmak istiyorum.
0: Unutmak istiyorum şarkının ismi.
1: Artık hatırlatmayın.
0: Bende vardı bu. Unutmak istiyorum.
1: Unutmak istiyorum.
0: Tabii var. O zaman.
1: Bana onu sormayın.
0: Tamam, sormuyoruz.
1: Unutmak istiyorum.
0: Sen bir dur bakalım. Hemen kendi arşivime geri dönüyorum.

Abla çalma ya, şakaydı. Valla ben bilmem, yazdım bir kere. Zaten tamamını dinletmeye gücüm yetmez. Hüngürt. Suyumdan içeyim bir tane.

onu sormayın. Unutmak istiyorum, artık hatırlatmayın. Unutmak istiyorum.

0: Evet, aslında bu hayatta insanoğluna bahşedilen en büyük nimet unutmak.
1: Dünyamı karartmayın.
0: Yok artık.
1: Onu hatırlatmayın.
0: Yok, ben bu kadarına tahammül edemeyeceğim. Çok özür diliyorum ya. Ancak bu kadar tahammül edebildim. Bu arada birbirinize de soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bana sormak zorunda değilsiniz. Ama önce siz soracaksınız. Aha, bir soru da Tamer'den gelmiş. O zaman şöyle Tamer'inkini okunmadı yazayım. Çünkü şu atı serbest olarak gelen mesaja dönmek istiyorum.

efendim, darbeyi en çok zaten en yakınlarımızdan yiyoruz genellikle. Uzak çevreden yediğimiz darbelere darbe demiyoruz. Onlarla çok ilgilenmiyoruz. Zaten beklediğimiz bir şey de değil. Yani onlar uzak çevre. Biz de doğduk anadan, biz... Yakın çevremizden, çevremden yediğim darbelerle nasıl başa çıktım? Şimdi bu soru bana 15-20 yıl önce sorulsaydı şöyle cevap verirdim. Allah

Ya sen benim en yakınım değil miydin? Nasıl yaptın bana bunu falan diyorum içimden. Sırtımdan hançerledin beni diyorum ama inanın ki yani anlık bir üzüntü yaşasam da çok da dert değil diyorum ya. Olması gerektiği gibi. İyi ki yaptı. Gerçek yüzünü gösterdi. Bundan sonra hayatımda olmayacak. Ama bir şey değişmemiş. Hani atış serbest diye başlayan mesaj sustun mu konuştun mu diye bitiyor ya. Konuşmadım. Yalnız 15-20 yıl önce korkaklığımdan ya da ne bileyim bilmiyorum da pasifliğimden aciz hissediyordum kendimi. Bu yüzden konuşamıyordum. Ama artık ciddiye almadığım için konuşmuyorum. Muhatap almıyorum ya. Niye konuşayım ki? Darbe yemişim. Neyi konuşayım? Darbeyi mi konuşayım? Ya arkadaş niye bana darbe yaptın sen şimdi mi diyeyim? Ya da ne yapayım? Saçını başını mı yolayım? Ne geçer ki elime? Karşı tarafa bir şey söylediğim zaman kabul mü edecek? Evet ya, ben seni darbeledim. Sırtından vurdum. Oh, iyi oldu mu diyecek. Diyeceği şeyler belli. Kavgaya dönüşecek iş. Ben de kavgayı sevmiyorum. Yani gene susuyorum ama geçmişteki susma gibi bir susma değil. Muhatap almıyorum, önemsemiyorum. Hayatımdan direkt çıkartıyorum. Ya bir şans verseydin, neyin şansını vereceğim arkadaş? Darbe yapmış bana ya. En yakınımken darbe yapmış. Neyin şansını vereceğim? Bir kere darbe yapan bir kere daha yapmaz mı? Niye? Yani güven sarsılmış. Güvenimi sarsmış. Ya bir daha güvenemem ki ben ona. Yani güvenmek için çok yıllara ihtiyacım var. Benim o yıllarım yok. O zaman direkt. Hoşça kal. Dostça kalma. Düşman da olma. Etrafımda bulunma. Bu kadar.

Evet, Atı Serbest. Yazan, biraz önce soru soran yol arkadaşım, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Seni tanımayan biri sadece yüzüne bakarak karakterin hakkında neyi yanlış tahmin ederdi?

Evet, biraz önceki sorunun sahibi yol arkadaşım. Seni tanımayan biri sadece yüzüne bakarak karakterin hakkında neyi yanlış tahmin ederdi?

Abluda küçük bir kopukluk mu yoksa ana şalter mi? Sigorta mı attı? Ya soruya bak ya. Tamer sen anlamışsındır. Kabloda küçük bir kopukluk mu var yoksa ana şalter mi attı sigorta mı attı diye soruyor. Evet, ikinci sorumuz Tamer'den gelmiş. Geçmişteki bir anını değiştirebilseydin. Ama bunu yaptığın anda bugün sahip olduğun her şeyin değişme ihtimali olsaydı yine de değiştirir miydin? Bu soruyu sanki daha önce sormuştum. Öyle hatırlıyorum.

Evet, şimdi bu soruya dönüş yapacağım, düşüneceğim. Sanki ben bu soruya daha önce bir cevap vermiştim diye hatırlıyorum. Şimdi aynı cevap vermezsen diyecek ki Temel. Allah Allah, ne değişken bir insansın. Valla ben günlük değişiyorum arkadaşlar. Ben ikizler burcuyum. İkizler burcunun sağı solu belli olmaz. Bir gün ağlar, bir gün güler. Hatta bir güne gerek yok. Birkaç dakika önce ağlıyorken birkaç dakika sonra gülüyor olabilir. Yani o yüzden değişmiş olabilir cevabım. Ardacığım merhaba, İstanbul'a sevgiler, selamlar. Hello, ben geldim. Hoş geldin abla, iyi yayınlar. Sen de hoş geldin. Ben notere gidiyorum. Hayırdır? Ya bu noterleri de ben niye sevmiyorum Türkiye'de? Çok para alıyorlar. Herhalde ondan. Sosyal medyada gelen hakaret ve küfürler için avukat tuttum. Hadi, zengin oluyorsun yani. Kesin zengin oluyorsun. Ver ver vekaleti, ver. Vallahi ver. Vekalet vermeye gideceğim. Herkes bir haddini bilsin ya, gerçekten. Ya beğenmediğiniz bir paylaşım olabilir. Kafanıza uymayabilir. Ne bileyim, dünya görüşünüze uymayabilir. Ama altına küfretmenin de bir manası yok yani, gerçekten. Ve şimdi şöyle bir bakıyorum. Selam ablam, ablam, güzel ablam. Hayırlı günlerimiz olsun, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin, nasılsın? Aman, kahve saatine gelmişiz, kimse dedi. Hatırlatın arkadaşlar, bana 10 dakika önceden hatırlatın. Birden Bediha'nın mesajında böyle saate bu kısım geldi. Kolay gelsin, nasılsın? Çok iyiyim canım. Bugün bomba gibiyim elhamdülillah. Ben yine iş başındayım. 14.30'a kadar müşteri hizmetindeyim. Sonra full kulağım sende. Hadi bakalım, full kulağın sen. Nasıl okudum ya? Full kulağım sende. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir gün diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi şöyle bir devam ediyorum. Atış serbestliği bir mesajımız var, oraya döneceğim. Merhaba ablam. Esin, merhaba, nasılsın? Çok iyiyim. Selam ve sevgiler. Ben ev yolunda yine yeniden, her gün aynı gün mü acaba? Son zamanlarda öyle geliyor gibi. Vallahi bana da öyle geliyor ya. Her gün aynı gün gibi. Aha, Arda'ya miras çıktı. Evet ya. Çoktandır zaten ben onu teşvik ediyordum. Tut bir avukat ver. Ve zengin olmanın yolunu. Şimdi bugünden sonra Arda ne kadar uç paylaşımlar varsa küfür yiyebilmek için. Arda yapmaz öyle şeyler. Sakın yapma Arda. Esin'cim hadi bakalım. Eve geç, kahveleri içelim. Murat abi, şimdilik sigortaya bakıyorum ama ana şart... ana şalter atmış sanki. Ha, aynı soru değil, tamam. Kahve yaparken soruya tekrar bakacağım. Tamer, şimdilik sigortaya bakıyormuş Erdatlı babacığım. Ana şalter atmış gibi sanki. Sen bir elektrikçi mi çağırsan acaba diyorum.

Esin, Arda'yı gaza getirme. Zaten gaza gelmiş durumda. Bas damarlar Arda diyorsun ama Arda'yı gaza getirme. Ben istemiyorum, yazık. Yani onun da bir gün başı derde girecek diye korkuyorum. Şimdi böyle bodozlama, biliyorsunuz ileri geri konuşmamak lazım. Ne olur ne olmaz yani. Arda'cığım sakin ol, tamam mı? Çok sakin. Bir sesli mesaj var. Bak, bu sesli mesajı yayında verebilir miyim? Siyaset falan yok değil mi? Lütfen, rica ediyorum. Sonra zor durumda kalmak istemiyorum. Vallahi ya. Evet, Ispartalı Ayşe'den de sorumuz gelmiş. Arkadaşlar, soru cevap oynuyoruz. Konumuz bu. Bugünkü konumuz bu. Soru cevap oynuyoruz. Ve çok uzun zamandır dinlemediğim bir şarkı var. Bir zamanlar çok yayına veriyordum. Gideyim kahvemi yapayım, geleyim. Vallahi keyfim yerinde. Sorular güzel. Tamer'in sorusunu okuyacağım bir daha. Efendim, iki güzel çalışma sırayı aldı bile. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla, keyfe kadar tüm güzelliğiyle devam ediyor. Tamam Arda'cığım. Döneyim de vereyim yayına.

0: geldim. Evet efendim, kahvemi aldım ve geldim. Bugün farklı bir kahve yaptım. Türk kahvesi değil. Ne? Ne diyorsun ya? Yok yok. Devam et. Bugün bir firmanın Arabica kahvesini içiyorum. Biraz tembel kahvesine yakın bir kahve. Sadece merak ettiğim için içiyorum. Ama şöyle bir kokladım. Kokusu kahve gibi değil. Ya Türk kahvesi istiyorum. Sebastian, Türk kahvesi yapar mısın bana? Şimdi bir daha kalkamayacağım. Evet, şimdi efendim gelelim Tamer'in sorusuna. Geçmişteki bir anını değiştirebilseydin ama bunu yaptığın anda bugün sahip olduğun her şeyin değişme ihtimali olsaydı yine de değiştirir miydin? Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sorunun cevabını aslında kahve yaparken soruyu defalarca okudum. Yanlış cevap vermeyeyim diye. Defalarca yayında aslında bahsettim ama tekrar cevap vereceğim. Tamer'cim birazcık bekletiyorum. Ben vereceğim cevabı biliyorum artık zihnimde. Şimdi şurada efendim neredesin? Atış serbest diye gelen bir mesajımız vardı. Biliyorsunuz atış serbest diye gelen mesajların mesaj sahibinin ismini okumuyorum. Ama önce bulmam lazım. Ablam benim bir huyum var. Gıcık kaptığım zaman tam kapıyorum. Her hareketi batıyor. Sonra kendime sinir oluyorum. Gereksiz, lüzumsuz bir şahsı ciddiye alıp sinir oluyorum diye. Sinirden, stresten yüzümü mahvediyorum. Sakinleşmem birkaç gün sürüyor. Yok artık. Niye? O kadar. Ya hayattan 2-3 gün, kocaman 2-3 gün nasıl ya? Ben bu huyumu ne yapayım? Bir diğer huyum da silersen bittiyse tam bitmiştir. Bu en işi bence bittiyse enerjimi harcamıyorum. Ölü misali gözüme falan batmıyor. Bu huyum daha iyi bence. Bu huyum bana yakın. Harp. Onu ikinci huyuma naklediyorum. Maalesef bir defa kılıklar listesine girdi. Gıcıklar listesine girdi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu atış serbest diye gelen mesajımız. Aslında bu hepimizde var değil mi? Birine böyle bir huyuna gıcık kaptıysak her şeyi batıyor. Oturuşu batıyor, kalkışı batıyor. Ne bileyim kaşığı tutma şekli bile batıyor. Ne bileyim kahvaltıda kahvaltıyı yapma şekli batıyor. Yani aklıma gelenleri söyleyeyim. Yolculukta mesela ağzından çıkardığı sesler batıyor. Batıyor da batıyor. Herkeste var bu huy. Ama mesela ben 2-3 güne falan yaymam bunu. Kendimi de mahvetmem. Sen bu huyunu ikinci huyuna naklet. Ya boşu boşuna niye kendine eziyet ediyorsun? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama şöyle fon müziğimize de geçiş yapalım artık. Hareketli müziklerden biraz daha tempoyu düşürelim. Farkında mısınız bilmiyorum ama yaşa göre de değişiyor her şey. Yani tavırlar, tepkiler, verilen cevaplar. Ben o yüzden mesela cevap verirken diyorum ki işte 10 sene, 15 sene önce bu soru bana sorulsaydı diye başlıyorum. Farkındaysanız. Çünkü biz insanoğlu yaşadığımız şeylerle yola devam ediyoruz. Mesela şu çok ilginç. Biri bize bir tavsiyede bulunduğu zaman o tavsiyeyi ciddiye alıyoruz aslında ama uygulamaya geçirmiyoruz. İlla başımıza gelecek, illa o kuyuya bir düşeceğiz. O kuyudan çıkmak için bir uğraşacağız, bir yara bere alacağız. Galiba hayatın doğal akışı bu. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden de bugün bu atış serbest diye gelen mesajımızın sahibi kaç yaşlarında bilmiyorum ama orta yaşlarda ya da daha genç yaşlarda diye tahmin ediyorum. Böyle düşünmesi, kendini mahvetmesi, ne bileyim 2-3 gün stres kıyamete girmesi çok doğal. Çünkü kendimi o yaşlarda düşündüğüm zaman ben de öyleydim. Ya mesela birine gıcık olduğum zaman, her şey battığı zaman sinir oluyordum. Hem onu ciddiye alıyorum. Ciddiye alınmayacak da bir insan. Ama kendi kendime bir sürü eziyet ediyorum. Bu yüzden bu birazcık da yaşadığımız yaşla, içinde bulunduğumuz ortamla da alakalı. Ama ben yine de diyorum ki gel şu 10-15 senelik farkı kapatalım. Benden sana bir tavsiye. Hemen uygulamaya başla. Yani hiç kendini mahvetme. Çünkü hayattan 2-3 gün demek çok büyük bir zaman dilimi ya. Kocaman bir zaman dilimi. Valla gıcık olduğun birisi varsa kafadan bir mesafe koy arana. Böyle hiç düşünme, umursama. Ay bunları demek de çok kolay da. Gel de uygulamaya. Yani şimdi yani benim sana tavsiyem ne olur 2-3 güne mal etme bu işi ya. Şunu gel birkaç saate indirelim. Gel bir pazarlık yapalım. Yani birkaç saat sakinleşmek için strese girebilirsin. Ama 2-3 güne gerek yok bence. Ve Özlem Ayral ablam, bir günlüğüne dinleyicilerinden biri olma şansın olsa ya da bir günlüğüne kimin hayatına dokunmak isterdin? Nasıl yani Ayşe'cim? Bir günlüğüne dinleyicilerinden biri olma şansın olsa. Yani ben dinleyici mi oluyorum? Benim dinleyicim mi oluyorum? Şunu bir bu soruyu bir daha net bir hale getirir misin? Benim anlayabileceğim şekle. Evet, şimdi ardından gelen sesli mesajına bir bakalım. Notere gidiyordu en son.
1: Yok abla, yok, maalesef zengin olamıyoruz. Sistem değişmiş. Yani şöyle ki, mesela işte bir hakaret davası falan oluyor ya.
0: Evet.
1: Orada diyelim diyorsun birini şikayet ediyorsun.
0: Hı.
1: Sonra savcılık bir arabulucu tayin ediyormuş ve diyormuş ki hani önce kendi aranızda anlaşmaya çalışın. Avukat da çıkıyor işte küfredene, diyor ki mesela 30 bin lira ver, dava açmayalım.
0: Ha.
1: Bu kişi kabul ediyor, parayı veriyor ve dava açılmıyorlar, geçiriyor. Ya. Şimdi sistemi değiştirmiş. Devlet Baba görmüş ki burada iyi bir potansiyel var. Ben de bunu değerlendireyim demiş. Ve şöyle olmaya başlamış artık.
0: Nasıl?
1: Şimdi sen gidiyorsun, hakaret ediyor bir insan, küfrediyor. Onu dava edeceksin, veriyorsun savcılığa.
0: Evet.
1: Savcılık bu kişiyi tespit ediyor. Ve önce savcılık ona ulaşıyor. Diyor ki bana diyor 9 bin lira ver. Ben bunu rıza davasına çeviriyorum diyor. Ve sen önce savcılığa 9 bin lira ödüyorsun.
0: Yok artık.
1: Sonra benim avukatım devreye giriyor. Yine maddi manevi tazminat davası açıyor.
0: Yok
1: artık. Küfreden kişi hem 9 bin lirayı devlete ödüyor. Yani her koşulda devlete 9 bin lirasını ödüyor bu kişi. Ödemezse ceza davası açılacak. Artı manevi tazminat davası da açılıyor ve bir de manevi tazminat ödüyor.
0: Ama şöyle bir
1: yani
0: şey.
1: Yani Devlet Baba oradaki o şeyi görünce demiş ki ben de biraz alayım yani.
0: Ben de biraz alayımdan ziyade yalnız Arda şöyle iyi olmuş sanki. Yani ben en azından öyle düşündüm. Çünkü gerçekten bana hakaret etsinler, bana küfretsinler ki ben de onların üzerinden para kazanayım mantığıyla paylaşımlar yapan Facebook'ta son zamanlarda çok karşıma çıkmaya başladı. Ben Facebook'u çok aktif kullanmıyorum ama ara sıra giriyorum, ana sayfaya falan bakıyorum. Yani abuk subuk böyle garip garip paylaşımlar ve özellikle yapıldığı o kadar belli ki belki devlet bunların da önüne geçmek mantığıyla davranmış olabilir ki bana göre caydırıcı, sanki iyi olmuş gibi. Şimdi atış serbest diye bir mesajımız var. Ama mesajı okuyunca kimden geldiğini herkes anlayabilir diye düşünüyorum. Erdatlı. Babacığım bu mesaj sana. Erdatlı önce kendi sigortalarını kontrol etsin. Belki ana elektrikler gitti. Evet, Elaziz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bebeğim merhaba, Kevser'cim.
2: Selam aleyküm, Özlem teyze.
0: Ve aleyküm selam. Teşekkür ederim.
2: Radyo dinliyoruz, bana yine o müziği armağan edersen sevinirim. Bana o müziğin adı neydi?
0: Neydi? Bak annesine soruyor yalnız.
2: Ne? Anne.
0: Anne. Anne, Nazlı.
2: Anne.
0: Anne, Nazlı. Nazlı bir cevap versene, o müziğin adı neydi?
2: Anne.
0: Bak ha.
2: O müziğin adı neydi?
0: Bak şimdi dur.
2: Evet. Özüm. İstenir. Özlem teyze bana susarak özlüğümü armağan edersen annemle. Annemle armağan edersen sevinirim canım. Hayırlı günler, hayırlı
0: ne,
2: yayınlar.
0: Ne, ne?
2: Sıcacık Elazığ gününden, senin günden dinliyoruz da annemle bana. Susarak özlüğümü armağan edersen seviniriz annemle,
0: aa,
2: dinliyoruz da sevinirim bebeğim.
0: Hadi
2: öptüm, hayırlı günler.
0: Bebeğim teşekkür ederim. Annene söyle de yazı versin bana. Anlayamadım şarkının ismini. Evet Aytencim, hadi maden suyundan al bir yudum. Afiyet olsun ablam demişsin. Teşekkür ederim. Ay ben sevmedim bu kahveyi ya. Gideceğim şimdi yeni kahve yapacağım kendime. Ve Ayhan nerede çalışıyorsun sen? Ablam çalışıyorum. Her zaman dinliyorum demişsin de. Dur bakayım, biraz çatı işi gibi. Panel mi kuruyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ay Allah yardımcın olsun. İyi çalışmalar Ayhancığım. Teşekkür ederim. Fotoğrafa baktım da biraz yani zor şartlarda çalışıyormuşsun gibi geldi de işi anlayamadım. Sen bana o işten biraz bahseder misin? Hepimiz afiyet olsun demiş Zuhal. Zuhal'cığım. Aldım. Ay gideceğim gene kahve yapacağım. Gelme. Hepimize afiyet olsun. Tamam. Ve sevgili Bircan bizlerle birlikte. İyi yayınlar Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sefacığım merhaba. Bilmediğin kahveleri içme abla. Sıkıntı. Gerçekten. Yok, güçlü bir firma. Ya reklam olmasın diye firmanın ismini vermek istemiyordum da vereyim. Atomi diye bir firmanın kahvesi. Bu arada Göksel, hayatta bunca şeyler olurken hayat devam ediyor. Mantığı gerçekten işe yarıyor mu? Ha, bir soru gelmiş. Şurayı hemen okunmadı olarak işaretleyeceğim. Çünkü Tamer'in sorusuna geçmek istiyorum. Afiyet olsun hepimize demiş Esin'cim. Tek bir bulut bile yok gökyüzünde valla. Çiçekler şahane yalnız. Atış serbest olan arkadaşa sal gitsin demiş Esin. Evet, Esin'den de bir soru gelmiş. Buraya da okunmadı olarak işaretleyeceğim. Bunlara hep geri döneceğim. Şimdi efendim şöyle bir... O biraz önceki atış serbest olarak paylaşılan mesajda... O gıcık kişi bilerek gıcıklık yaptığı için birkaç gün sinir oluyorum. Çünkü o konu hakkında önceden uyarmışımdır. Uyarmayacaksın. Öyle insanları uyarmayacaksın. Atış serbest. Evet, Tamer'in sorusuna döndüm. Ya Tamer, bravo, susarak özlüyorum. Ya... Kevser'cim tamam, anlaştık. Ahmet Aslan'dan susarak özlüyorum isimli çalışmayı istemişsin de çok ağır bir çalışma. Neyse, ilerleyen dakikalarda vereceğim. Tamer nasıl anladın ya? Ben anlayamadım bir türlü. Şimdi soruyu tekrar ediyorum. Cevap vermek isteyenler verebilirler. Ben cevabımı şimdi buluşturacağım Tamer'le. Geçmişteki bir anını değiştirebilseydin ama bunu yaptığın anda bugün sahip olduğun her şeyin değişme ihtimali olsaydı yine de değiştirir miydin? Şimdi bakın, bu soru bana 15 sene önce sorulsaydı kesinlikle evet derdim. Yine de değiştiririm derdim. Geri döner o günü, o şartlarda bu aklımla döneceksem değiştiririm derdim. Ama bugün geldiğim noktada bu soruya şöyle bir cevap veriyor benim geldiğim nokta ya da geldiğim yaş. Geçmişteki bir anımı değiştirmek istemezdim. Kesinlikle istemezdim. Çünkü neden biliyor musunuz? Programlarda çok sık sizlerle bunu paylaşıyorum. O anı değiştirsem bugün her şeyin değişme ihtimali var tabii ki. Yani zaman dediğimiz çizelgede zamanın bir noktasıyla oynadığınız an bütün geleceğiniz değişebilir. Ve bunu göze alabilenler aranızda vardır ama yok, ben böyle bir şey istemezdim. Sadece şunu isterdim. Bugünkü aklımla geçmişe dönüp o günkü Özlem Ayran'a şöyle bir sıkı sıkı sarılıp merak etme her şey düzelecek demeyi isterdim. Sakın dipteyim sondayım ha, çok kaptırma kendini, her şey düzelecek ve güzel olacak demek isterdim. Ama değiştirmeyi istemezdim. Çünkü bugünkü Özlem Ayran sizin tanıdığınız bugün sizlerle fikrini, zikrini, düşüncelerini paylaşabilen, konuşabilen, anlatabilen Özlem Ayral bir zamanlar yaşadığı her şeye borçlu. Yani geçenlerde biz bu konuyu bir arkadaşla da konuştuk. Gerçekten hiçbir şeyden ama hayatımdaki hiçbir şeyden sonra keşke demiyorum. Elbette pişmanlıklarım var. Bakın keşkeleri ve pişmanlıkları birbirinden lütfen ayırın. Pişmanlıklar ayrıdır, keşkeler ayrıdır. Benim hiç keşkem yok. Gerçekten yok. Tüm samimiyetimle söylüyorum yok. Ama pişmanlıklarım elbette var. Ama yine de değiştirmek istemezdim. Bilmiyorum sonra cevap oldu mu? Oldu mu sence? Olmuştur diye düşünüyorum. Pekala. Ben de sana buna benzer bir soru sorsam. Belki daha önce sormuş da olabilir miyim diye düşündüm ama. Yok sormadım diye tahmin ediyorum. Tamer sorunu soruyorum. Bir düğme var önünde. Böyle kocaman bir panel var. Bir sürü düğme var. Düğmelerin üzerinde bir takım yazılar var. Düğmelerden bir tanesinin görevi hayatına tek bir şey değiştirme şansı verecek sana. O düğmeye bastın. Neyi değiştirirdin?

0: Erdemli babacığım, bu mesaj kime ya? Allah okuyamıyorum. Ağzı olan konuşuyor diye başlayan bir mesaj var ama anlayamadım. Anlayamadım, mesajlarınıza bir açıklama koyun lütfen. Allah Allah, bugün bende mi bir tuhaflık var? Ooo, kahveye gel, kahveye. Fırtına Mehmet. Ay, şu kahvemi alayım. İçiyorum. Yani. Kahve saati. Fakat sunum çok güzel. Kahvesi bol köpüklü Fırtına Mehmet'in. Özlem Hanım, ben geldim, kahve saatine yetiştim. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz, keyfe kederin keyfini yaşayalım. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyenlerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum.
1: Gözüm hep yollardayken deliriyorum artık seni.
0: İstediğin çalışma Allah'ım, gene bir şarkıya takıldı Mehmet. Hadi bakalım, alacağım sıraya, alacağım sıraya. Ve cevap, tek bir düğmeye basıp hayatımdaki bir şeyi değiştirebilseydim, yaşadıklarımı değil, onlara verdiğim anlamı değiştirirdim. Tamer'den gelmiş. Oo, çok iyiydi cevap ya. Çünkü bazı şeyler değişmez ama onlarla nasıl devam edeceğimizi seçebiliriz. Tam istediğim cevap.
1: Bir sızı giriyor şu kalbe. Günler, haftalar, aylar geçse de takıldım sana bir kere.
0: Yaşadıklarımı değil, onlara verdiğim anlamı değiştirirdim. Ve bir atış serbest mesajı daha. Tamer Bey'in sorusuna cevap vermek istemiyorum. Anlaşılmak isterdim.

0: soru şöyleymiş. Ne Özlem Ayral ablam bir günlüğüne dinleyicilerinden biri olma şansı olsa. Yani hangi dinleyicinin olup onun hayatına dokunmak isterdin? Bir sızı giriyor şu kalbe. Ya nasıl cevap vereyim ki ben buna? Ayşe'cim, yani çok zor bir soru. Ben açıkçası dinleyen herkesin hayatına dokunmayı çok istiyorum. Bu konuda çok açgözlüyüm. Yani inanılmaz açgözlüyüm. Ve şunun da farkındayım. Ne kadar çok insanın hayatına dokunmak isterseniz isteyin, orada dağılırsınız. Yani aslında bir kişiyle uğraşmak her zaman daha iyi sonuç verir. Ama ne yazık ki ben burada bir seçim yapamam. Yani şunun hayatına dokunmak ve onun hayatıyla ilgili bazı şeyleri birlikte baş etmesini sağlamak, birlikte yol almak isterdim diyemem. İsim veremem. Pas diyecektim ama demeyeceğim. İsim vermem doğru olmaz. Şimdi desem ki Ispartalı Ayşe senin hayatına desem. Orada niye benim hayatım değil falan diye düşünenler olabilir. Ben hiçbirinizi birbirinizden ayırt etmeden seviyorum. Hepinizin hayatına da dokunmak istiyorum aslına bakarsanız. Ay çok açgözlüyüm. Evet, bir sesli mesajımız var. Ispartalı Ayşe'den gelmiş.
1: Ablacığım, ben de eve gideceğim. Hemen bol köpüklü kahve yapacağım. Ben çok kıskandım.
0: Valla evet, Mehmet'in kahvesi çok güzel. Yanında ceviz falan da var.
2: Bu kadar zor mu ki gelmek? Gözüm hep yollardayken.
0: Evet, hayatınızda gıcık olduğunuz biri varsa her şey size batıyor. Her şeyi batıyordur. Bir kere ona gıcık oldunuz ya, her söylediği söz bile batar. Hepsinin altında bir anlam ararsınız ve sinir olursunuz. Ateş serbest diye gelmişti. Ben de karınca karınca bir şeyler demiştim. Şöyle, onun seviyesine ister istemez iniyorum ya. Bana bilerek saygısızlık yapmasına sinir oldum. Ama haklıyken haksız duruma düşmemek için sakinleşmem lazımdı. Sakinleştim ve savaşmaya hazırım. Savaş baltalarını aldın mı? Sakinleşince kolay kolay tahrik olmuyorum. Olaylar sıcak geliştiği zaman, mesela ilk gıcık olduğunuz an ve sonrasında en sinir olduğunuz an, en sıcak olduğu andır. Böyle bir sakinleşmek gerçekten doğrudur. Ama ben yine de hiç uğraşmazdım ya. Korkuyorum. Bana göre zaman kaybı. Bir kere gıcık olmuşum.
2: Gülüşün bana umut olsa, ah güzelim çıkarım belki bu karanlıktan.
0: Evet Ayşe'cim, sorunu soruyorum bu arada.
2: Koca bir hiç, gel kaçalım tut elimden. Çıkmıyor o gülüşün aklımdan.
0: Ya çok klişe bir soru olacak ama soracağım ya, soracağım. Eskiden çok soruluyordu bu soru. Issız bir adaya gideceksin. Mecburi istikamet. Gidiş var, dönüş yok. Yani bundan sonra ıssız adadasın. Ve sana deniyor ki yanına 3 şey alman lazım. Yani 3 şey alabiliyorsun, 4.'yi alamıyorsun. Bu 3 şey ıssız adaya giderken bu 3 şey ne olurdu Ispartalı Ayşe?

0: Hemen Mehmet'in üzerine atma abla, senin kahveni kıskandı Ispartalı.
1: Sefacığım, benim kahvemi niye kıskansın? Bugün benim kahvem hiç güzel değil.
0: Gel bana dokun abla.
1: Esin.
0: Yok. Yani hayatına dokunabileceğim en son isim bile sen değilsin bir kere. Onu söyleyeyim. Alınıp kırılma. Ben daha ziyade hayatında çıkmazları olan, hayatında bir sürü soru barındıran ve o soruların cevaplarını bir türlü bulamayan, kederli ve bunalımlı isimlerin hayatına dokunmak isterdim.
2: Neden bilmem sen.
0: Ve ben eğer birinin hareketlerine uygun bulmuyorsam kendime göre yaptığı hareketi hedef alıyorum. İnsanı değil, işe yarıyor. Atış serbest sahibi olan yol arkadaşım, bak Esin böyle bir şey yapıyormuş. Eğer birinin hareketine uygun bulmuyorsam kendime göre, o kişiyi değil de yaptığı hareketi hedef alıyorum. Hedef aldın hareketi, sonra nasıl oluyor Esin? Hareketi hedef aldın diyelim, bir açıklama istiyorum senden. Ne oluyor? Nereden biliyorsun? Belki çıkmazdayım. Esin. Ben artık hepinizi yani birazcık tanıyorum ya. Ve günlerimiz de aynıymış. Ben de öyle hissediyorum. Evet. Her gün aynı gibi sanki. Ama yok. Aynılaştırmıyoruz. Değiştiriyoruz. İşte o benim abla. Demek benim hayatıma dokunacaksın. Tamer.

0: kim kazandı?
1: Atış serbest diye bir mesajımız var. O ıssız adaya beni at. Üç şey de istemiyorum. Aydın merhaba. Seni çok çok sevmediğimden ben kendimi feda edeyim. Dokun bakalım benim hayatıma. Valla seninkine de dokunmak istemem. Senin hayatına dokunursam o hayattan çıkamayabilirim. Çünkü enteresan bir travmamız var ortak noktada. O gün sohbet ederken çok bahsetmedim ama bana dokunan bir tarafı vardı senin hikayenin. Ben senin hayatına dokunmaya kalkarsam biz o hikayenin altında kalabiliriz Aydın. O gıcık olduğum kişiyi hayatımdan çıkaramıyorum. Ona bir el atsan, dünyada ne o tek ne de tek onun derdi var. Herkesin kendine göre derdi var. Ona nasıl el atayım ya? Ona hiç el atamam. Bazen şöyle diyesi geliyormuş Aydın'ın. Senin geçmişini diyesin. O öyle değil, gelmişini geçmişini diye başlıyorsun. Onun geçmişinden kendi geçmişimize giremiyoruz ki. Vallahi öyle. Bazen bazı hikayeler çok şey ya. Çok kör düğüm gibi. Ama bir şey söyleyeyim mi Aydın? İyi bir haberim var sana. Hiç fark etmeden zaman içerisinde, evet çok yıpratıyor belki ama zaman içerisinde böyle nasıl söylenir? Şimdi önüne bir şey koyuyorlar, bir yumak koyuyorlar. Böyle Arap saçına dönmüş. Diyorlar ki çöz bu yumağı. Uğraşıyorsun. Sen uğraştıkça daha çok karışıyor. Sen uğraşıyorsun o karışıyor. Ama sonra bir bakıyorsun bir şey böyle bir uç yakalıyorsun. Birdenbire çözüveriyorsun. Yani zaman her şeyin ilacıdır klişesini de çok kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Çok büyük bir klişe ve çok büyük bir teselli, fakir tesellisi gibi. Ama şunu biliyorum, hiçbir şey sonsuza kadar devam etmiyor. Ya da hiçbir şey, hiçbir acı, hiçbir keder, hiçbir içinden çıkılmaz sorun böyle çok uzun süre seni kör düğüme bağlamıyor. Bir gün bir yerde vakti zamanı geldiğinde hiç anlamadan çözülüveriyor. Vallahi öyle. Bir bakıyorsun ki o çok kederlendiğin konu hayatında artık hiç yok. Esamesi bile okunmuyor. O kadar diyeyim.

Şimdi bazen bazı zamanların gelmesini acele istiyoruz. Biz acele istiyoruz. Ama bir sebebi var. O sürenin bir sebebi var. Yandım, piştim, oldum. Yani bir yanmak, pişmek. İşte onların her biri zamana yayılan ve kişiye özel uygulamaların içinden geçen bir süreç. Bu süreci hızlandırma şansımız yok ama orada şey önemli. Ne kadar sabrediyorsun ve bütün o sıkıntının içerisinde ne kadar doğru durabiliyorsun? Yani doğru durmaktan vazgeç. Mesela atıyorum biriyle çok büyük bir sorununuz var. Sabrediyorsunuz, sabrediyorsunuz, sabrediyorsunuz. Sonra bardak doluyor. Saçını, başını yoluyorsunuz. Bu bir tavır. İşte bu bir tepki. Ama saçını başını yolmuyorsunuz. Bunun bir sebebi var. Beklemem gerekiyor diyorsunuz. Ve doğruluğunuzdan ve dürüstlüğünüzden ve çizginizden ve hanımefendiliğinizden ve beyefendiliğinizden taviz vermeden beklemeye devam ediyorsunuz.

Evet, bugün herkes atış serbest, hayırdır dolunay mı var? Ya Erdattı babacığım, çok normal değil mi? Şimdi birbirini tanıyan insanların platformundayız ve daha rahat yazabilmek, daha rahat konuşabilmek için bu bir yöntem. Bence de doğru bir yöntem. Yeter ki yazsınlar. Vallahi atış serbest olsun. Çünkü şöyle bir çekince var ve ben buna saygı duyuyorum. Birbirini tanıyan insanlar birbiriyle alakalı çok özel de bazı şeyleri yazabilmek için böyle biraz üstü örtülü olabilir. Olabilir ya. Atı serbest diye bir mesajımız daha var. Millet ama dertliymiş, ama problem varmış ki. Ben de sadece bende var sanıyordum kız abla. Evet, Esin'den gelen mesajı okuyorum. Abla, örneğin bir iş arkadaşım var, her gün gördüğüm ya da ilişkimi devam ettirmem gereken bir akraba diyelim. Bana uygun olmayan bazı hareketler yapıyor ve rahatsız oluyorum. Yani gıcık oluyorsun. Bunu ben ekliyorum. Rahatsız olduğumu belli eder ya da konuşurum. Eğer devam ederse görmezden gelirim ama onun beynimi nefrete boğmasına da izin vermem. Ya da bir şeyi hoşuma gitmiyor diye bir insan silip atmam. Kolay kolay nefret edenlerden değilimdir. Ya şimdi silip atmak ve nefret etmek ayrı şeyler Esin'cim. Nefret mesela bende hiç, kimseden bana sorsanız şöyle bir soru. Hayatta nefret ettiğin işte bir iki isim söyle falan deseniz. İnanın bana çok acı çektiren bir sürü isim olmasına rağmen hiçbirinden, ama hiçbirinden nefret etmedim. Ama hayatımda değiller. Yani silip attım. Mecburiyetim de yoktu. Mecburiyet çok ayrı bir şey. Mesela iş yerindesiniz, birine gıcık oldunuz ama o iş yerinde olmak zorundasınız. Bu biraz farklı. Görmezden gelmek de çok mümkün değil iş yerinde. En doğrusu Esin'in de dediği gibi kıyıya köşeye çekip üslubunca, ya arkadaş bak bu hareketin beni rahatsız ediyor. Yani bunun sebebini bilmiyorum ama ben çok rahatsız oluyorum bundan. Ne yapalım, nasıl bir orta nokta bulalım denebilir. Ama ben bunu diyebilenlerden değilim. Doğru olan senin yaptığın. Ben vallahi çok enteresan bir yapıya sahibim. O iş yerini terk ederim ya. İşimden olurum, gücümden olurum ama orada durmam. Yani konuşmam da, konuşma gereği de duymam. Ama dediğim gibi bu benim yanlışım. Bunu düzeltemiyorum mesela. Çok uğraşmama rağmen olmuyor. Mesela bununla ilgili geçmiş dönemlerde yakın bir zamanda adımlar attım. Böyle sildiğim ama hayatımda özel bir yeri olan bir arkadaşım vardı. 2-3-4 senedir görüşmediğim, belki de 5 senedir ben adım attım ama yok yani gitmiyor, istesem de gitmiyor. O yüzden burada benim doğrum demiyorum, bu benim yanlışım ama seninki doğru. Sadece davranışa eleştiri getiririm, kişiliğe değil.

Komşuysa ne yapacaksın abla? Gıcık oldun mu? Evi değiştiririm. Yok artık. Yok, evi değişmem, var. Öyle bir gıcık olduğum komşum var. Yani hem de tam karşımda oturuyor. Hiç Allah'a dua ettim. Dedim ki Allah'ım beni hiç karşılaştırma. Gözünü seveyim, karşılaştırma. Ben hiç görmek dahi istemiyorum dedim. Bu dua çok işe yarıyor. Mesela Isparta'da gerçekten yolumun karşılaşmamasını istemediğim insanlar ve isimler var. İşte gıcık olduğum için hayatımdan çıkardım. Ve Isparta çok küçük bir yer. Yani bir tane çarşımız var, iki tane ana caddemiz var, bir tane kavşağımız var. O kadar diyeyim size. Karşılaşma ihtimalimiz çok kolay bir şehirde yaşıyorum. Ama bu dua çok işe yarıyor. Çok güvenerek dua ediyorum zaten. Hiç karşılaşmıyorum. Mesela öyle bir komşum var. Ve hiç karşılaşmıyorum. Ya Sefa. Nescafe mi o? Ben Pindirix'ime geçtim valla. Artık o kahveden içmeyeceğim. Hiç sevmedim o kahveyi. Nescafe içiyorsun. Buz çelik. Sefacığım, Pindirix'imden bir yudum alıyorum. Oh be. İyi bir şey içtim.

Özlem Hanım, bir düğmeye basabilsem yaşadığım coğrafyayı tamamen değiştirmek isterdim. Yaşadığım coğrafyayı. Bir dakika. Şöyle senin şarkını fon olarak kullanayım hadi. Bir düğmeye basabilsem yaşadığım coğrafyayı tamamen değiştirmek isterdim. Havanın her zaman güzel olduğu, denizin, kumun ve sahilin yanı başımda olduğu, sakin, huzurlu, bol ormanlı, trafiğin ve kalabalığın olmadığı bir yer seçerdim. Sabahları kuş sesleriyle uyanacağım, akşamları deniz kenarında gün batımını izleyeceğim bir yer. Bak ya, benim hayalimi söylüyor. Arada aslanların peşinden biraz koşuşturma. Yok, bu benim hayalim değil. Arada aslanların peşinden biraz koşuşturma. Sonra bir ağacın altında oturup kokos yerken, kokonat mı? Serinlemek de fena olmazdı. Kısacası hiçbir yere yetişmek zorunda olmadığım doğayla iç içe deniz kenarında sakin bir hayat. Güzel değil mi? Hayali bile güzel. Olmayacak bir hayal değil, Allah boşuna hayali kurdurmamıştır bence. Bunu böyle her gece hayalini kur ve iste. Olacağına inanıyorum Mehmet.

0: Evet Ispartalı Ayşe.
1: Ablacığım soruna cevap veriyorum.
0: Ver bakalım.
1: Eğer ola ki bir gün ıssız adaya gidip kalacak olursam beni çok güldürecek, eğlendirecek birisine götürmek isterim. Bana arkadaş olacak. Çok güzel yemekler yapan lezzetli böyle lezzetli birini götürmek isterim. Sonra böyle çok güzel böyle masaj yapan böyle işte bana bakım yapacak işte vesaire öyle birisini isterim.
0: Ada ıssız
1: Ve
0: adada.
1: bir tane de müzik dinleyebilmek için radyomun imkanım varsa öyle bir şey. Çünkü müziksiz yapamam.
0: Evet, ıssız adaya gidiyor. Mecburi istikamet, gidiş var, dönüş yok. Ayşe bunları bir yemek yapacak, güzel yemek yapacak birini alıyor yanına. Bir onu eğlendirecek birini alıyor. Bir masaj yapacak birini alıyor. Üç şeyi seçti. Ama bir de müzik dinleyebilecek bir şey. Şimdi bu dört şey oldu ya, birini elemek zorundasın. Üzgünüm sadece üç şey alıyorsun. Ama üç şey derken Ayşe'nin düşündüklerine bak. Kişi alıyor, eşya falan almıyor. Yani eğlendirecek, yemek yapacak, masaj yapacak. Ya çok alemsin ya gerçekten. Çok gülüyorum sana ya. Yalçın Emine demiş ki görmek istemediğim zaman öyle bir şey ki yanından geçse bile görmüyorsun. Çünkü görmek istemiyorsun. Ben de öyle. Yanımda olsa veya aynı ortamda olsa bile görmem. Ben çünkü benim dünyamda yoktur. Evet.

Evet Yalçın Emine, aynı şey bende de var da bu biraz çok uç nokta ya. Kendimi bu konuda eleştiriyorum. Yani böyle olmak işime yarıyormuş gibi olsa da biraz şey ya, sivri. Keskin şeyleri de çok sevmiyorum aslında. Çok keskin. Yani biraz oraları yumuşatmak gerekiyordu. Ben yumuşatamıyorum ne yazık ki.

Mehmet. Fırtına Mehmet. Tamer diyor ki mandıra filozofu olacağım diyor yani Mehmet. Valla mandıra filozofunun çekildiği koya gittim arkadaşlar. Çökertme koyu. Hiç de öyle filmdeki gibi bir koy değil yani. Onu da söyleyeyim. Ben senin uğruna kendimi açtım. Kız abla Ayşe'ye ben takılırım vallahi kabul ederse. Ayten, sen güzel yemek yapıyor musun? Güzel yemek yapıyorsan hemen listeye seni ekleyelim. Ama bak. Ay hangisini eleyeceğim o zaman, yemek yapan olmasın, kendim yaparım bak. Ayten kafadan elendin. Eğlendirebilecek misin Ayşe'yi? Güneş misin, ay mısın? Çözemedim halini. Hangi gökte saklar? Evet, Arda'dan bir soru var. Allah yaratırken kişiye cinsiyet tercihini verseydi kadın olmayı mı seçerdin, erkek olmayı mı? Erkek olmayı seçmezdim. Kesinlikle kadın olmayı seçerdim. Söyle. %100, %1,000,000. Kesinlikle seçmezdim. Çünkü bak şimdi kadın erkek konusuna girersek çıkamayız bu konudan, bir şey söyleyecektim çünkü diye başladım. Haha, devamını getirmeyeceğim, o tuzağa düşmeyeceğim. Belki bir gün bir şarkıda buluşur. Hayatta bunca şeyler olurken diye başlamış Göksel mesajına, hayat devam ediyor. Mantığı gerçekten işe yarıyor mu? Bazı şeyler kafadan nasıl silinir? Bir yorumunuzu alsam hocam. Tamam. Al yorumumu. Bu da çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Ama önce şunu bir dinler misiniz? Lütfen.

noktalanır. Böyle zamanlarda sana söylediğim o içindeki ateşi yakacaksın. Başına oturacaksın, bağdaş kuracaksın. Ellerini ateşine tutup ısınacaksın biraz. Hikayeni dinlemek isteyecek içindeki tüm canlılar. Kuşların, kurtların, böceklerin. Onlara ta en başından anlatacaksın. Böylece sen de hatırlamış olacaksın.

gelince hatırlayıp hemen atları hazırlayın. Sabah erkenden yola çıkıyoruz diyeceksin. Cowboy filmlerindeki gibi müziğin başlayacak. Ha diyeceksin. İşte şimdi oldu. Ellerinde ateşinin sıcaklığı, kulaklarında kalbinin müziği altında atın. Hikayenin devamına doğru yol alacaksın. Hayat unutturamamış olacak sana seni. Hazine.

0: devam edeceksin kaldığın yerden. Dün olanları bilenler sana inanamamalı. Dün o burada değil miydi demeliler. O dünden gelmiyor mu?
1: Ben dünden gelmiyorum.
2: Ben dünden gelmiyorum.
3: Ben dünden gelmiyorum.
0: Demelisin. Olanlar bana bazen hikayemi unutturur. Ama ben içimde yanan ateşin başına gider onu hatırlarım. Atımı atlar, sabah erkenden yoluma devam ederim. Elbette.
1: Ben

0: Evet, Göksel'in sorusu gerçekten çok güzel bir soru. Aslında çok kolay gibi gözükse de cevabı oldukça bence zor bir cevap barındırıyor. Hayat devam ediyor mantığı gerçekten işe yarıyor mu?
1: Kimse aşka böyle şarkı yazamaz. Şiir gibi.
0: Bazı şeyler kafadan nasıl silinir?
1: Sanki dünya bizden güzel olamaz.
0: Evet, hayat devam ediyor. Hayatta bunca şeyler olurken, bunca sıkıntı, problem hepimizin hayatında var aslında. Her birimize göre özel biçilmiş kıyafetler giydiriliyor. Yani bu kıyafetler bir metafor, bir benzetme. Dolayısıyla kıyafetleri kıyafet olarak düşünmeyin. Her birimizin vücut ölçülerine uygun kıyafetler var. Yani ne bol ne dar bize göre. Ama bazen biz o kıyafetleri çok beğenmiyoruz. Bize uygun olmadığını falan düşünüyoruz. Bazen de kıyafetlerin bazı yerleri zaman içerisinde yıpranıyor. Ve bazen o kıyafetlerin bazı yerleri sökülüyor. Dolayısıyla yıpranan yerler bizi rahatsız ediyor. Ama o kıyafetle yola devam etmek durumundayız. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yıpranan yerleri onarabiliriz. Belki eskisi gibi olmayacak, yepyeni olmayacak, belki istediğimiz gibi olmayacak ama en azından açıkları kapatabiliriz. Yani silmek diye bir şeyden bahsedilemez Göksel. Hayat devam ediyor mantığı içerisinde şunu kabul etmek lazım. Her birimize göre verilen bazı sınav diyebileceğimiz, imtihan diyebileceğimiz şeyler var hayatımızda. Bazıları bizi mutlu ederken, bazıları mutsuz ediyor. Bazıları bize aydınlık şeyler sunarken, bazıları bize karanlık şeyler sunuyor. Ama her birimize göre verilmiş hepsi. Ve zaman içerisinde dediğim gibi bence silemeyiz ya. Aynı kıyafetle devam ediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Öyle bir donanıma sahibiz ki, o kadar güçlü bir yaratılışa sahibiz ki, silmekten ziyade tamir ediyoruz, onarıyoruz veya işte o yıpranan yerleri faydaya kullanıyoruz. Yani bu tamamen insanın aklıyla, iradesiyle alakalı diye düşünüyorum. Her şeyden önce bir kabullenmek lazım, değil mi? Bazı şeyleri. Geçmişin ya da acı veren anıları zihinden silmeye çalışmak bence onları daha belirgin bir hale getiriyor. Yani ben denedim, öyle oldu arkadaşlar. Bence o anıları, o geçmişe dair bizi rahatsız eden şeyleri silmeye çalışmak doğru bir yöntem değil. Çünkü neden? Unutma çabasının kendisi bile o anıya odaklanmayı gerektiriyor. Tekrar tekrar düşünmeye başlıyorsunuz. Ve zihnimiz unutarak değil ya da silerek değil, kabul ederek ve anlam yükleyerek iyileşiyor. Yani önce bir kabullenmek lazım bence. Bir onaylamak lazım. Hayat devam ediyor dediğimizde her şeyi unuttuğumuzu değil, aksine onca yüke rağmen var olmaya devam edebilme gücünü kabul etmiş oluyoruz. Yani çok şükür diyoruz ya. Olsun. Bu yük de benim yüküm. Bu acı da benim acım. Vardır bir hikmeti diyoruz. Ve bence bazı şeyler kafadan silinmiyor. Belki zamanla yer değiştiriyor. Yük olmaktan çıkıp hayatın acısıyla tatlısıyla bir parçası haline geliyor. Bilmiyorum, anlatabildim mi Göksel?
1: Kaldı yarım.

0: bu soruyu daha önce sormuştum ama bir kere daha sormak istiyorum ama Göksel'e soracağım bu soruyu. Hatta Zuhal'e sordum diye hatırlıyorum. Yani o kadar net hatırlıyorum. Bir günlüğüne görünmez olsaydın Göksel, ilk ne yapardın? Ahmet Şafak'tan bir çalışma istemişsin. Hemen bakıyorum, varsa alacağım sıraya. Şehir gibi. Elbette mümkün. Saramaz. Sanki dünya. Evet, bir günlüğüne görünmez olsaydın ilk ne yapardın?
1: Bir bakışa anlaşamaz. Şimdi fırtına.
0: Tabii erkeğin işi zor derken iş iş bazında alma demiş Erdatlı babacığım. Yok yani, ben kadın olmayı kendime daha uygun buluyorum. Yani işi zor, hangi tarafın işi zor, hangi tarafın kadının mı işi zor, erkeğin mi işi zor, penceresinden bakmıyorum. Oralara girmiyorum hiç. Ben yani kadının tabiatını, huylarını, doğasını kendime daha uygun buluyorum. Yani bu aklımla eğer böyle bir tercih yapmam gerekseydi, kadın olmayı tercih ederdim. Evet, merhamet yoksa ne giyersen giy eğreti durur demiş Tamer. Kesinlikle vicdan ve merhamet çok önemli. Adaletli olmayı gerektiriyor. İşte o yüzden de problemler çok fazla yaşanıyor Tamer. Ve Şenol merhaba. Merhabalar Özlem Hanım, iyi çalışmalar dilerim. Yayın lak lak yapıyor. Kabloda sorun var. Öyle mi arkadaşlar? Kabloda sorun var mı? Yok. Valla ben elim mikserde, mikserim problemli, hala problemli ama sorun yapmaması için elimden geleni uyguluyorum.

aşka Arda'cığım sorunu soruyorum. Aa, şimdi aklıma geldi, sen sordun, ben sana sormayı unuttum. Hazır mısın? Telefonun konuşabilseydi şayet, senin hakkında ilk ne söylerdi?

0: doyamadım.
1: Bilgisayarların arasında yok, program çalışmadı, makinelerin arasında yok, bozuldu, toplantı var, rapor yazılacak, yapılacak işler bitmiyor. Bıktım artık bu sürekli koşturma, koşturmaca halinden. Saati saatine, dakikası dakikasına kurallı yaşamak. Her şeyin bir kuralı, her şeyin bir yasağı var. Nereye dönsem vergi, ne yapsam bir ödeme. Bazen düşünüyorum da sanki kendi hayatım için değil, bankaya, devlete ve vergi dairesine çalışıyorum. Ve sen Hollanda'da yaşıyorsun. Vay arkadaş ya. Fırtına Mehmet. Allah yardımcın olsun. İnsanın biraz durup nefes alacağı, kafasını dinleyeceği, gerçekten kendisi için yaşayacağı bir hayatı olmalı. Mandıra Filozofu filminde anlatılan hayat felsefesini çok iyi anlıyorum. Bazen sadece durup nefes almak yeter. Mandıra Filozofu'nun galiba en az 8 kere izlemişimdir. Yani belki abartı gelecek size ama gerçekten ne kadar gerçekçi değil deseniz de, hiç hayata da uymuyor deseniz de, öyle düşünenler olabilir aranızda. Ben o filmi izlerken çok kendimi iyi hissettim ya. Çok iyi hissettim. Evet, bir de fotoğraf gelmiş Fırtına Mehmet'ten. Şöyle bir fotoğrafa bakıyorum. Burası iş yerin galiba. Ama ne kadar çok ekran var. Ne kadar çok monitör var. Çok güzel bir fotoğraf yalnız. Şimdi efendim, ben sorun var dediysen vardır. Başkalarına sormana gerek yok. Lak lak etmesi de vak vak ediyor işte. Valla Şenol, ne yapabilirim? Yani cihazımda bir arıza var ama yani elimden geleni yapıyorum. Vak vak mı ediyor, lak lak mı ediyor bilmiyorum ya. Var mı arkadaşlar diye sormaya da korkuyorum şu anda. Sorma dedi ya Şenol. Ama biraz önce kendimi dinledim, yoktu öyle bir şey. Ne bileyim ya. Neyse. Telefonum konuşabilseydi şayet, yeter, yeter, sus derdi. Fevriliği bırak derdi. İnsanlar görmek ve anlamak istediğini anlar, boşa çabalama derdi. Arda, valla. Telefonum konuşabilseydi böyle mi derdi? Evet efendim, sorusunu okumadım ya da okuyup da soru sormadığım dinleyicilerim, yol arkadaşlarım varsa hemen yazsınlar lütfen. Lütfen yazsınlar, valla. Yazın. Bu arada ta ne zaman şey canımsın sticker'ı geldi Ayten'den. Çok oldu geleli ya. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? Bak Esin yazmış, seste hiçbir sorun yok abla. Ya elimden gelenin fazlasını yapıyorum çünkü Esin. Ama yani Şenol, bilmiyorum Şenol'un cihazı mı bozuk acaba dermişim. Şenol, ortalığı mı karıştırmak istiyorsun acaba? Acaba. Şimdi efendim, artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? Bir göreyim bakayım kimler kaçmış, kimler hala programda. Programın başından sonuna kadar dinleyenleri bir tespit edelim bakalım. Kimlerin radyosu açık? Evet. Bir şarkı vardı istek. Yapılmıştı. Şu şarkıydı. Öyle tahmin ediyorum. Ahmet Şafak olsun. Göksel istemişti. Aldım sıraya. Aa, bak yayında bir sorun yokmuş. Bak. Yani. Bence sorun Şenol'un sorunu var. Sen anlamıyorsun abla. Bence sorun Şenol'un sorunu var. Sen anlamıyorsun ablacığım. Bence de öyle ya. Gerçekten. Neyse siz hele bir radyosu açık olanlar bir noktalarını koysunlar, bir şeyler yazsınlar bakayım, bir göreyim bakayım. Kimlerin radyosu açık?
2: Efkar bastı hepimizi olsun. Bu dertlerin arasına düştük bir aşk belasına.

0: bu sevdadan sana
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Evet, Nova Süpermarket'in katkılarıyla KFK'ler programını hazırlayıp sunuyorum. 22. Viyana'da Nova Süpermarket'e uğrayın gari. Uğrayın ya! Aa, lütfen bir de selamımı iletin. Evet Şenol, bu çalışma keyfini yerine getirir diye düşünüyorum. Kimlerin radyosu açık? Sevgili Gönül'ün radyosu açık. Almanya'ya sevgiler, selamlar. O günün radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Yalçın Emine'nin sticker'ına bakıyorum. Ay, ben de seni öpüyorum. Ve Tamer'in radyosu açık. Esin'in radyosu. Aa, happy, happy, happy, happy. Ve Göksel'in radyosu açık. Erdatlı babamın radyosu açık. Arda'nın radyosu açık. Aa, Arda ne güzel bir sticker öyle. Ses kusursuz abla. Valla bence de kusursuz. Yani hani dün yorgundum falandı filandı ama bugün gayet iyiyim bence. Kendimi bakıma aldım. Sesimi bakıma aldım. Sırf sizin için. Ve Bediha'nın radyosu açık. Çalışıyor şu anda. Fotoğrafını göndermiş. İyi çalışmalar. Zuhal'in radyosu açık. O kalpleri aldım. Sol yanıma yasladım. Aydın'ın radyosu açık. Haydi bakalım kaçanları yakalıyoruz. Kimler kaçmış? Ayten'in radyosu açık olmalı. Ayten sticker'ını gönderdi. Sevgili Kemal'in radyosu açık. Evet, başka? Kimlerin radyosu açık? Mesela Ayhan'ın radyosu açık mı? Sefa'nın radyosu açık mı? Bircan hala bizi dinliyor mu mesela? Kevser'in radyosu açık mı? Selim'in radyosu açık mı? Hadi Efe işe gitti, tamam. Mesela Ali'nin radyosu açık mı? Gülşadiye'nin radyosu açık mı? Bak bunlar kaçanlar diye düşünüyorum. Cevat'ın radyosu açık. Şenol. Bak şu anda sorun var. Düzeltiyorum. Ne yazık ki cihazım arızalı arkadaşlar. Yani bazen gerçekten zorlanıyorum.

0: Evet, ben bugün soru cevap oynadık. Çok da keyifliydi. Sadece sorular sormadık aslında. Kendimize küçük küçük aynalar tuttuk bence. Yine aynı kabus. Kimi soruda güldük, kiminde düşündük. Belki bazılarında hiç beklemediğimiz bir cevabı verdik ya da verdiniz. Ama hepsinin ortak bir yanı vardı bence. İnsanoğlu kendine sorduğu sorular kadar kendini tanıyor. Çünkü bir sorunun cevabı yıllardır içimizde sakladığımız bir duyguyu ortaya çıkarabilir. Bunu ben her salı neredeyse söylüyorum ve söylemeye de galiba devam edeceğim. Bazen tek bir soru unuttuğumuz bir hayali hatırlatabiliyor. Bazen de ben bunu neden hiç düşünmedim dedirtiyor. İşte sırf bu yüzden bugün verdiğimiz cevapları unutmayalım. Çünkü belki de aradığımız bazı cevaplar hayatımızın içinde değil, kendi içimizde bir yerde bekliyor. Ve şimdi artık programın mola vaktine yaklaşmışken size tek bir soru bırakıyorum. Hazır mısınız? Bugün kendime gerçekten dürüst olsaydım hayatımda neyi değiştirirdim? Cevabını istemiyorum ama bu soruyu böyle ortaya bırakıyorum. Programdan sonra lütfen kendinize bu soruyu sorun. Bugün kendime gerçekten dürüst olsaydım hayatımda neyi değiştirirdim? Ve cevabını hemen bulmak zorunda da değilsiniz. Biraz içinizde dolaşsın bu soru. Öyle istiyorum ben. Çünkü bazı soruların cevabı sorulduğu anda değil, insan hazır olduğu anda geliyor. Bir sonraki salı günü buluşmamıza kadar bir düşünün bakalım. Ve lütfen şunu unutmayın sevgili yol arkadaşlarım. Hayat bize verdiği cevaplardan çok kendimize sormaya cesaret ettiğimiz sorularla değişiyor. Kendimize sormaya cesaret ettiğimiz sorularla değişiyor. Bazen o soruları sormaktan kaçınıyoruz. Vakti geldiğinde de soruyoruz. Ve orada hayat değişiyor. Tam orada. Şerifeciğim hoş geldin. Ay ne güzel seni görüyorum. Maşallah sana. Ay fotoğrafa bak sen. Ay yüzlüm. Aa şimdi şey geldi. Çoktandır dinlemedik o şarkıyı. Dur. Nerede? Gene mi çıkmıyor ya? Dur. Silmiş arşiv. Hemen hazırlayacağım, merak etmeyin. Evet Şerifeciğim, söz sende.
1: Merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın? Yayını bayağıdır dinliyorum ama trafikteydim, bir türlü yazamadım.
0: Olsun.
1: Sesi mesaj atamadım çünkü çok yoğun bir trafikteydi.
0: Olsun.
1: O yüzden de iş görüşmesi vardı, bitirdim. Şimdi stres.
0: Hadi bakalım.
1: Stres şeyi yaptım. Eve gidiyorum. Fotoğrafta görürsün. Çok öptüm. Allah hemen tol. Seni dinlemekteyim hala.
0: Aa çok iyi. Beni dinlemeye devam ediyorsun. Güzel mesafeler diyorum. Sesini duymak çok güzeldi. Şu anda bir yandan da seninle konuşurken nasıl oluyor? Bazı çalışmaları arşivim siliyor. Kendi kendine siliyor. Yani birkaç defa son günlerde buna rastladım. Ama şöyle bir şey var. Hakikaten de bazen bazı işlerde artık eliniz o kadar şeye alışık ki yaptığınız işin pratikliğine alışık ki bunu meslek haline getiren dostlarım çok iyi anlayacaklar. Hemen halledebiliyorsunuz. Yani iki işi bir arada yapıp hem konuşup hem sesli mesaj dinleyip hem şarkıyı indirip hem de şarkıyı dostlarla buluşturabiliyorsunuz. Çok özledim bu şarkıyı ya.

0: Evet, şarkıya geçeceğim. Bir sesi mesajımız daha var. Şenol.
1: Özlemciğim, hayırlı
0: Efendim
1: yayınlar tekrardan.
0: Şenolcuğum. Söyle.
1: Ben işi bıraktım. Şimdi eve geçiyorum.
0: Hadi
1: Bir
0: bakalım.
1: tane yatak kurmam lazım.
0: Oh.
1: Bu arada kablonun üstüne basıyor olabilirsin. Kablo
0: Yok.
1: cızırtıyor. Yani gerekirse siz hepiniz, ben tek.
0: Bak.
1: Sıkıntı yok.
0: Ya var ya.
1: Ama ben sana bunu ispatlarım.
0: Bu
1: Tabii
0: Karadenizlilerde gerçekten.
1: ispatladığım zaman da
0: Bak ya.
1: Humurtingen.
0: Ya.
1: Hadi seviliyorsun.
0: Tamam.
1: Kendine iyi bak.
0: Şenol, bana bir
1: Çevremdeki tüm insanları değiştirmek isterdim.
0: bak sen, bak sen çok iddialı oldun. Şenolcuğum, o zaman bana bir mikser alır mısın lütfen? Valla ne servise götürebiliyorum, ne yeni bir mikser alabiliyorum. Tamam Şenol. Tek şikayet eden sensin.

0: sesine yüreğine sağlık ablacığım. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum demiş Zahacığım. Öpüyorum seni. Çok öpüyorum. Ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayatımı değiştirseydim bütün kararları kendim vermek isterdim demiş Göksel. Bak bunun üzerine konuşmak isterdim. Gerçekten bütün kararları kendim vermek isterdim cümlesi üzerine bir sürü cümle kurabilirim. Çünkü galiba en önemli sıkıntımız bizim vermemiz gereken kararları başkalarının vermesi ve bizim o kararların içinde kendimizi hapiste hissetmemiz. Evet, bunun üzerine de konuşmak isterdim. Belki perşembe günü konuşuruz. Hatırlatırsanız, yayın sonuna kadar dinlemediğim can ablam, şimdiden nefesine yüreğine sağlık. İyi ki varsın can ablam. Sen de iyi ki varsın Ardacığım, çok öpüyorum seni. Ne, şimdi bir sesli mesaj daha mı var? Hadi artık gitmem gerekiyor dermişim.
1: Geridekiler para vermemek için şikayet etmiyor. Kafanı çalıştır.
0: Bak sen.
1: Geridekiler para vermemek için şikayet etmiyor.
0: Ya hiç
1: kafanı
0: hiç.
1: Kafanı çalıştır.
0: Valla bu grubun içinde hiç kimse öyle bir şey yapmaz. Şenol. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Sağlıkla, sevgiyle, aşk ile hoşça kal ablacığım. Yarın görüşmek üzere. Öpüyorum. Eyvah Şenol geliyor. Evet. Geliyormuş, çıkmış yola. Ay bir de beni düşün. Şimdi neden anlıyor musun ablacığım? Hayattaki sloganım sal gitsin. Salmaz isem beynimi salarım. Efendim çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi geldi bana ve sizlere de inşallah iyi gelmiştir. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Ve bugün şahaneydiniz. Yarın daha şahane olmak umuduyla aranızdan ayrılıyorum. Efendim yarın günlerden çarşamba. Wow dedirten bilgilerin günü. Lütfen akşamdan ödevlerinizi yapın. Wow dedirten bilgiler bekliyorum sizlerden. Bugüne kadar çok az duyulmuş doğru bilgileri yarın benimle paylaşacağınız anı heyecanla bekliyorum. Mutlu akşamlar ve güzel sabahlar. Ben programcınız Özlem Ayral. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Bir kusurum, bir eksiğim olduysa affola diyorum. Yarın görüşmek üzere.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başörtüsü yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Avusturya'da 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesinin ardından düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne iki yeni başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi, 2019'da getirilen önceki başörtüsü yasağına ayrımcı olduğu gerekçesiyle 2020 yılında iptal etmişti. Tepkilerin ardından söylem değiştirdi. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudio Bauer, devletin resmi kurumu Avusturya İslam Cemaati'nin olası bir yasaktan etkilenebileceğini söylemesinin ardından gelen tepkiler üzerine geri adım attı. İslam cemaatleri ve siyasilerden gelen tepkiler üzerine konuşan Bauer, Avusturya İslam Cemaati'nin yasaklanması hiçbir şekilde gündemde değil dedi. Koltuklarınızın arkasına saklanmayın. Viyana'nın 10. Bölge Belediye Meclis Üyesi Muhammed Yüksek, Avusturya'da 14 yaşından küçük kız öğrencileri yönelik başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından milletvekillerine seslendi. Seçim döneminde halktan destek isteyen milletvekillerinin seçim sonrasında vatandaşların sorunlarını gündeme getirmesi gerektiğini belirten Yüksek, "Milletvekilliği susma değil, milletin hakkını savunma makamıdır," dedi. Viyana'nın S-Bahn ana hattı 14 ay kapalı. Prateshtein ile Hauptbahnhof arasındaki S-Bahn seferleri yenileme çalışmaları nedeniyle Ekim 2027'nin sonuna kadar durduruldu. ÖBB yolculardan alternatif ulaşım araçlarını kullanmalarını ve seyahatleri için ek süre ayırmalarını istedi. Kriz ve afet uyarıları tek uygulamada toplandı. Avusturya, kriz ve afetlere karşı vatandaşlarını korumak amacıyla Avrupa'da bir ilk olan Ziva adlı yeni sivil savunma uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olan bu uygulama, risk analizi, kişiye özel önlem tavsiyeleri ve acil durumlarda anlık bildirimler gönderiyor. Mayıs ayından bu yana süren test aşamasını tamamlayarak tüm akıllı telefon mağazalarında yerini aldığı duyuruldu. Sosyal yardım sisteminde yeni düzenleme. Avusturya'da yeni sosyal yardım reformu taslağı tartışmalara neden oldu. Taslakta yoksulluk riski altındaki ailelerin çocukları için spor, kamp ve kültürel etkinliklerde kullanılabilecek yıllık 300 euroluk katılım kartı desteği öngörülüyor. Aylık 700 euroluk çocuk temel geliri talebinin ise taslaktan çıkarıldığı belirtiliyor. Reform henüz onay aşamasında. Okul yollarında çocuk kazaları arttı. Yeni eğitim yılı başlarken okul yollarında artan trafik kazalarına karşı yetkililerden ciddi uyarılar geldi. 2025 yılı verilerine göre okul yolunda meydana gelen 537 kazada 577 çocuk yaralandı. Geçen yıla göre ciddi artış yaşanırken uzmanlar okul çevrelerinde daha geniş kaldırımlar, güvenli yaya geçitleri ve hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesini talep ediyor. Viyana'da her 5 ilkokul öğrencisinden biri Almanca desteği alıyor. Viyana'daki ilkokul öğrencilerinin yaklaşık %20'si özel Almanca desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu oran Avusturya genelinde %11, Wels'te %25, Linz'de ise %22 olarak açıklandı. 1 Ekim'den itibaren e-mopedlere yeni kurallar geliyor. Avusturya'da bazı elektrikli mopedler için 1 Ekim'den itibaren yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Yasal düzenleme ile birlikte daha önce bisiklet statüsünde değerlendirilen bazı e-moped modelleri artık motorlu küçük araç sınıfına dahil edilecek. Söz konusu araçları kullanan sürücülere araç kaydı, sigorta, ehliyet ve kask takma zorunluluğu getiriliyor. Atık yağlar biyodizele dönüştürülüyor. Aşağı Avusturya eyaletinde 2025 yılında 1000 tonun üzerinde kullanılmış yemeklik yağ toplanarak biyodizele dönüştürüldü. Geri dönüşüm sayesinde yaklaşık 3,1 milyon kilogram karbondioksit salınımı önlendi. Yetkililer lavaboya dökülen yağların kanalizasyona zarar verdiğini, doğru toplanıldığında ise değerli bir yakıta dönüştürülebileceğini belirtiyor. Avusturya'ya dönen Türk aile Bulgaristan'da kaza yaptı. Türkiye'den Avusturya'ya aracıyla dönen Türk aile Bulgaristan'daki Maritsa otoyolunda kaza yaptı. Yoldaki çukur nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücünün tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Postane soygununa 10 yıl hapis cezası verildi. Viyana'nın Döbling kentinde bir postaneyi soyan 60 yaşındaki kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kuru sıkı tabanca ve maskeyle postaneye giren sanık, çalışan ve müşterileri tehdit ederek yaklaşık 2800 euro aldı. Kaçarken bir müşteri tarafından yakalanan sanık mahkemede suçunu kabul etti. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 17, gündüz saatlerinde ise en yüksek 34 derece olacağı tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

akşamda da beraberiz. Salı'yı hep beraber sallayacağız. Bolca eğleneceğimiz, ara ara tabii ki haberlere göz atacağımız keyifli, güzel bir yayın olmasını diliyorum. Yolda olanlara iyi yolculuklar, esnaflarımıza bol kazançlar, çalışanlara kolaylıklar, evlerinde olanlara iyi istirahatler dileklerimi iletiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Viyana FM'de siz de Akif Özcan'a WhatsApp hattımız üzerinden katılabilirsiniz. +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp istek ve mesaj hattımız +60 130 19 79 sevgili dinleyiciler. Evet, dün biliyorsunuz Süper Lig'de haftanın kapanış maçları oynandı. Göztepe Gaziantep'i ağırladı ve kendi evinde Gaziantep'e 4-2 mağlup oldu. Rize ise Alanya Spor'u ağırladı. O da kendi evinde 1-0 Alanya'ya yenildi. Ve Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı. Ara ara Süper Lig'le ilgili önümüzdeki haftanın maçlarını ve puan durumunu da sizlerle kısa kısa böyle hap bilgiler şeklinde paylaşmayı ümit ediyorum. Siz de ne paylaşmak istiyorsanız hayatınıza dair bizimle paylaşabilirsiniz ve tabii ki isteğinizi de mesajınıza eklemeyi unutmazsanız hem mesajınız okunur hem de isteğiniz yayınlanmış olur. Peki, sözü fazla uzatmadan güzel bir çalışmayla devam edelim. Güliza'yla Viyana FM'de.

0: Hande Ünsal gerçekten sesiyle, enerjisiyle benim çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Belki bilmeyenleriniz vardır. Neren Ünsal'ın kızı kendisi, bilmeyenler için söyleyelim. Aktan da kendisinin dayısı oluyor. Anne, anneanne, dayı, hepsi müzisyen abi. Kadın hayata böyle müzisyen olarak doğmuş yani, öyle gelmiş. Genetik aktarımları çok fazla ve bence de çok başarılı bir isim. Nice başarılar dileyelim sevgili Hande Ünsal'a. Seni Sever Miydim de Viyana FM'de oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Yusuf Türel bizlerle beraber. Teşekkür ediyoruz. Oh maşallah. Bize hem mesajını göndermiş hem fotoğraflar paylaşmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir sesli mesajı da var. Onu da bir dinletmeye gayret edeceğim şimdi size sevgili dinleyiciler. Bir saniyenizi hemen rica edeyim. Hemen ardından da mesajı bir sesli duyalım bakalım. Yusuf Türel neler söylüyor? Gelmedi sesimiz. Neden böyle oldu? Hemen bir kontrolümüzü yapalım tekrar. Hah, özür diliyorum. Sanırım şurayla ilgili. Pardon. Böyle yapalım. Bir daha alalım başa.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar.
0: Aleykümselam.
1: Yayınlar Akif kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Özbekistan Buhara kentinden herkese selamlar.
0: Maşallah.
1: Seni burada da dinliyorum. Şimdi otele geldik. Dinleniyoruz.
0: Eyvallah.
1: Yarın da Semerkant'ta inşallah yolculuğumuz var. Dua edin.
0: Eyvallah.
1: Herkese buradan selamlar gönderiyorum. İyi ki varsınız. Eksik olmayın.
0: Çok teşekkür ediyoruz abicim. Aleyküm selam. Bizden de sizlere, kıymetli ailenize çok çok selamlar. Güzel şarkılarımız sizler için de armağan olarak gelecek. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Evet Hatice Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle çok teşekkür ediyorum. Ben de buradayım demiş. 10. Viyana'dan sevgi selamlarını iletmişler. Sağ olun, var olun. Güzel şarkılarımız tabii ki sizler için de gelecek. Akif Özcan'dasınız. Pinrings katkılarıyla beraberiz sevgili dinleyiciler. Sırada Sefo var. Yine Seni Severdim isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda olacak. 660-130-1979 sevgili Serdar İstanbul'dan. İyi akşamlar, iyi yayınlar abicim. Ben de buradayım. Aynur Aydın'dan bir dakika şarkısını çalarsan sevinirim demiş. Kolaylıklar dilemiş. Çok teşekkürler. Önce Sefo, sonra Aynur Aydın gelecek. Herkese iyi akşamlar.

0: sözüm.
1: Akif Özcan. Akif
2: Özcan. Yine çok güzel bir çalışmayı da geride bıraktık ama yine bir başka güzel şarkıyla devam edeceğiz tabii ki sevgili dinleyiciler. İdo ve Yıkılmayız Öyle geride bıraktık. Şimdi Edis ile devam edecek program. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, selamlar gönderelim. Ayten Hanım biz de buradayız diyor. Akif Bey Salzburg'dan sevgiler, çok teşekkürler. İyi yayınlar dileklerini iletmiş ve Baran Mengüç'ten Sarı Kız Hanım şarkısını dinler miyiz diyor. Ne demek efendim, aldım listeye gelecek. Önce Edis.

0: Lucifer's Can.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı. Bir istek şarkısı Baran Mengüç'ten dinledik efendim. Sarı Kızan'ım radyonuzda oldu. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takip ve mesajlarınızı Instagram üzerinden de bekliyoruz. Tabi Instagram'da Viyana FM sayfamızda sadece radyomuzdan değil Viyana'dan, Avusturya'dan önemli gelişmeleri de bulabileceğinizi hatırlatmış olayım efendim sizlere. Hatta hemen bir bakalım. Viyana'nın 10. Bölge Belediye Meclis Üyesi Muhammed Yüksek demiş ki, Avusturya'da 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medyadan milletvekillerine seslenmiş. Seçim döneminde halktan destek isteyen milletvekillerinin seçim sonrasında vatandaşların sorunlarını gündeme getirmesi gerektiğini belirten Yüksek, milletvekili susma değil milletin hakkını savunma makamıdır ifadelerini kullanmış. Bu konuda tabii bu paylaşımın altına sizler de yorumlarınızı yazıyorsunuz. Varsa fikirleriniz, düşünceleriniz Instagram'da bu paylaşım altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Viyana FM takip ederseniz paylaşımlarımızı görebilir ve likeleyip altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Viyana'da iki öğrenciden biri Almanca bilmiyor. Avusturya Entegrasyon Fonu verilerine göre Viyana'daki ilkokul öğrencilerinin yaklaşık %20'si özel Almanca desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu oran Avusturya genelinde %11 seviyesinde bulunurken Wels'te %25, Linz'de ise %22'ye ulaşıyor. Ayrıca Viyana'daki öğrencilerin yaklaşık %49'unun günlük yaşamda Almanca dışında bir dil kullandığı belirtildi. Bir haber daha aktarıp şarkımıza devam edeceğiz. Kriz ve afet uyarıları tek uygulamada toplandı. Avusturya kriz ve afetlere karşı vatandaşlarını korumak amacıyla Avrupa'da bir ilk olan Ziva adlı yeni sivil savunma uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olan bu uygulama risk analizi, kişiye özel önlem tavsiyeleri ve acil durumlarda anlık bildirimler gönderiyor. Siz de Ziva adlı bu uygulamayı indirebilirsiniz. Detayları Viyana FM Instagram sayfamızda bulabilirsiniz diyelim ve devam edelim. Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda.
0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Ha, bu arada WhatsApp hattımızı tekrar edeyim. +43 660 130 19 79 +660 130 19 79. Viyana FM'de kaliteli müzik devam ediyor.

0: Beruhigungstiefenchen. Beruhigungstiefenchen.
1: Hadise ve sıfır tolerans kulaklarınızda olduğu bir an efendim Akif Özcan devam ediyor ilk saatte. Keyifli güzel şarkıları sizlerle buluşturuyoruz. İkinci saatte de aynı güzellik tabii ki devam edecek. Siz de bize yazmaya devam ediniz. Sevgili Tuğçe, Salzburg'dan selamlar demiş Akif, iyi yayınlar. Blok 3'ten kırgınım çalarsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar diyor. Teşekkürler.

Çok güzel bir çalışmaydı efendim. Blok 3'ten dinledik. Yine bir istek şarkısıydı. Kırgınım radyonuzda oldu. Şimdi Ezel'le devam edeceğiz. Bana ne bu sevdalardan diyecek efendim. Bana ne bu sevdadan. Müdürüm iyi yayınlar. Blok 3'ten sebebi var çalarsan sevinirim. Bir tanecik ablam Leyla ve çok sevdiğim eşin armağan olsun demiş Kemal Ünal. Az önce Blok 3'ten dinledik bir şarkı. Programın ikinci saatinde de sizin istediğiniz şarkısına yer verelim. Sebebi var. Şimdi ilk saatte bir tane çalmış olduk. İkinci saatte de sizin isteğiniz olan şarkıya yer vermiş olacağız. Kemal Ünal'a ve ablası Leyla Hanım'a. Ve tabii ki çok sevdiği eşine armağan olarak gelecek efendim. Programımız devam ediyor. Atiye Hanım da bizlerle beraber. 20. Viyana'dan selamlar Akif Bey, iyi ki varsınız. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum tüm Viyana FM dinleyicileri için. Ben de bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim diyor. Ne demek efendim, çalmaz mıyız ya? Siz isteyeceksiniz, biz de çalacağız inşallah. Yalından akşamüstü mümkünse diyor. Mümkün tabii ki. Birazdan o güzel şarkıyı da yayınlamış olacağız. Listeye dahil ettiğim bilginiz olsun. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz. Sırada Ezel var. Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyorum.

Vianella. Viyana FM'de artık ilk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Hazal Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor. Bursa'dan sevgiler ve Graz'daki canlarıma, Şehrivan yengeme ve Tufan amcama selamlarımı gönderiyorum. Onlar için gelsin sıradaki şarkı diyor. Tabii ki bütün güzel şarkılar sizlere, ailenize gelsin. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrinks katkılarıyla devam ediyor. Gökhan Özen ve Demet Akalın hemen ardından. Mabel Matiz, sonrasında Hande Yener efendim. Doğukan Sarıtaş, Rain Man, Simge ve daha neler neler, hepsi Viyana FM'de arka arkaya sizinle olmaya devam edecek. Siz de artı 43 660 130 1979'dan bize ulaşmaya devam edebilirsiniz. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.
2: Hande Yener ve Kırmızı kulaklarınız doldu. Viyana FM'de Akif Özcan Pindrinks katkılarıyla devam ediyor. Sevgili Murat Erdatlı da geldi. Selam müdürüm, iyi yayınlar, herkese hayırlı akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam biliyorum. Murat Erdatlı'ya ve eşi kıymetli Emine Hanım'a da selamlarımızı ve güzel şarkılarımızı armağan olarak göndermiş olalım. Teşekkür ediyoruz müdürüm, iyi ki varsın, iyi ki bir Viyana FM var demiş Kemal Ünal. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki sizler de varsınız, sağ olun, var olun. Şimdi Doğukan Sarıtaş ve Rain Man ve Maşallah şarkısıyla programımızı devam ettirelim ikinci saatimizde Viyana FM'de.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

Evet, harika şarkılarla devam Viyana FM'de. İkinci saatimizdeyiz. Hadise ve Süpermen kulaklarınızdaydı. Şimdi Manifesto Ajda Pekkan Hileli şarkısıyla devam edeceğiz programa. Sevgili Elif, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Akif Bey. Yine keyifle dinliyoruz demiş. Hileli şarkısını rica ediyoruz, çalarsan sevinirim diyor. Aldım isteği, hemen gönderiyorum size. Ve tüm Viyana FM dinleyicilerine.

Hile ile Ajda Pekkan ve Manifesto Yeti geldi. Sırada İrem Derici var. Senin benimle zorunla sevgilim isimli güzel çalışması kulaklarınızda olacak. Aşağı Avusturya eyaletinde 2025 yılında 1000 tonun üzerinde kullanılmış yemeklik yağ toplanarak biyodizel yakıta dönüştürüldü. Geri dönüşüm sayesinde yaklaşık 3,1 milyon kilogram karbondioksit salımı da önlenmiş oldu değerli dinleyiciler. Bu gelişmeyi de yine Viyana FM sayfamızdan aktardık. Bir haber daha aktaralım. Viyana'nın 19. bölgesinde Döbling'de bir postaneyi soyan 60 yaşındaki kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık kuru sıkı tabancayla postane çalışanlarını ve müşterileri tehdit ederek yaklaşık 2800 euro aldı. Kaçarken bir müşteri tarafından yakalanan zanlı mahkemede suçunu kabul etmiş değerli dinleyiciler. 60 yaşındaki bir kişiden bahsediyoruz ve şimdi hayatının eğer kalmışsa 10 yılını hapiste çürütmüş olacak. Daha fazla haber viyanafm.com ve Instagram'da Viyana FM sayfamızda sizi bekliyor. Findrinks katkılarıyla Akif Özcan devam.

0: Viyana FM.
1: Viyana FM.
2: Akif Özcan.
3: Dün ve bugün biraz İrem Derici çalmadığımızı hissettim. Şimdi Zorun'la Sevgilim isimli güzel teklisini sizlerle buluşturmuştuk. Bir şarkı daha ama bu sefer...

Bir Kanıma Harun Kolçak radyonuz doldu. Rahmetle analım değerli sanatçımızı. Yine çok sevdiğim bir şarkıdır bu. Umur Doma ve Hande Ünsal radyonuzda olacak. +43 660 130 1979'dan da programın kalan son diliminde güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Elif ve Emir çifti için de birazdan Tuğba Yurt'tan güzel bir şarkı armağan olarak göndereceğiz. Sizlere armağan olarak gelecek. +43 660 130 1979 Pindrink 0 şeker 0 kalorili vegan içeceğimiz Avusturya'da tüm marketlerde sizi bekliyor. 0 şeker, 0 kalori, 0 pişmanlık. Ama %100 ferahlık. Yeni nesil ferahlatan lezzet. Pindrinks. Avusturya'da tüm seçkin marketlerde ve tabii ki pindrinks.at'de online olarak satışta. Afiyetle. Şimdi bu güzel şarkıya kulak verelim, ardından yeniden burada olacağız güzel mesaj ve isteklerinizle.

Lucky First Jam. Lucky First Jam. Lucky First Jam. Bionerva.

güzel şarkısını bizlerle buluşturmuş oldu. Viyana FM'de Akif Özcan Pindrinks katkılarıyla devam ediyor. Sevgili Ece, Salzburg'dan da sevgiler olsun diyor. Ben de bir şarkı istiyorum. Betül Demir Aslan Payı. Çalarsanız sevinirim Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Ya siz isteyin, ben çalayım. Büyük keyif alıyorum. Sizlerin katılımı, istekleri bana büyük mutluluk veriyor. İyi ki oradasınız. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki Viyana FM var. İyi ki sizler varsınız. Çok

0: Barış'cığım, seni çok seviyoruz demiş, iyi ki varsın diyor. Çok teşekkür ederim, sağ olsun. İyi ki sizler de varsınız. Sıradaki şarkıya talibim demiş. Sırada güzel bir şarkımız var, birazdan gelecek. Raşit istemişti. Madem sen istek istemedin, Raşit'inkini o zaman hemen öne alıyoruz. Raşit de demiş ki Akif iyi yayınlar. Aha şimdi fırsat bulabildim demiş. Radyosunu açmış, dinliyor bizi. Melis Fis'ten Tuzlu Kahve şarkısını rica etsem çalar mısın? Teşekkür ediyorum demiş. Rica ediyorum. Selamlar gönderelim sevgili Raşit'e de. Ondan da ailesine, sevdiklerine gelecek. Melis Fis Tuzlu Kahve Viyana FM'de sizinle olacak. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks. %100 memnuniyet, %100 muhteşem lezzetler Pindrinks'te sizi bekliyor. Pindrinks Avusturya'da tüm seçkin marketlerde ve pindrinks.at'de online satışta. Afiyetle. Devam.
1: Viyana FM. Akif Özcan.

Şarkıydı Gülşen ve Kardan Adam radyonuzda olduğu efendim. Bu akşamlık benden bu kadar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve katıldığınız için. İyi ki varsınız. Salı akşamında sizlerle olduk. Harika şarkılarla salıyı salladığımızı düşünüyorum. Yarın da çarşamba, çarşafa dolanmazsak geleceğiz inşallah. Pindrinks'e çok teşekkürler katkıları için. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.

Hakkı Fersan. Hakkı Fersan. Hakkı Fersan. Hakkı Fersan. Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Başörtüsü yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Avusturya'da 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesinin ardından düzenlemenin imtali için Anayasa Mahkemesi'ne iki yeni başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi, 2019'da getirilen önceki başörtüsü yasağına ayrımcı olduğu gerekçesiyle 2020 yılında iptal etmişti. Tepkilerin ardından söylem değiştirdi. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudio Bauer, devletin resmi kurumu Avusturya İslam Cemaatinin olası bir yasaktan etkilenebileceğini söylemesinin ardından gelen tepkiler üzerine geri adım attı. İslam cemaatleri ve siyasilerden gelen tepkiler üzerine konuşan Bauer, Avusturya İslam Cemaatinin yasaklanması hiçbir şekilde gündemde değil dedi. Koltuklarınızın arkasına saklanmayın. Viyana'nın 10. Bölge Belediye Meclis Üyesi Muhammed Yüksek, Avusturya'da 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından milletvekillerine seslendi. Seçim döneminde halktan destek isteyen milletvekillerinin seçim sonrasında vatandaşların sorunlarını gündeme getirmesi gerektiğini belirten Yüksek, "Milletvekilliği susma değil, milletin hakkını savunma makamıdır," dedi. Viyana'nın S-Bahn ana hattı 14 ay kapalı. Prateshtein ile Hauptbahnhof arasındaki S-Bahn seferleri yenileme çalışmaları nedeniyle Ekim 2027'nin sonuna kadar durduruldu. ÖBB yolculardan alternatif ulaşım araçlarını kullanmalarını ve seyahatleri için ek süre ayırmalarını istedi. Kriz ve afet uyarıları tek uygulamada toplandı. Avusturya kriz ve afetlere karşı vatandaşlarını korumak amacıyla Avrupa'da bir ilk olan Ziva adlı yeni sivil savunma uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olan bu uygulama, risk analizi, kişiye özel önlem tavsiyeleri ve acil durumlarda anlık bildirimler gönderiyor. Mayıs ayından bu yana süren test aşamasını tamamlayarak tüm akıllı telefon mağazalarında yerini aldığı duyuruldu. Sosyal yardım sisteminde yeni düzenleme. Avusturya'da yeni sosyal yardım reformu taslağı tartışmalara neden oldu. Taslakta yoksulluk riski altındaki ailelerin çocukları için spor, kamp ve kültürel etkinliklerde kullanılabilecek yıllık 300 euroluk katılım kartı desteği öngörülüyor. Aylık 700 euroluk çocuk temel geliri talebinin ise taslaktan çıkarıldığı belirtiliyor. Reform henüz onay aşamasında. Okul yollarında çocuk kazaları arttı. Yeni eğitim yılı başlarken okul yollarında artan trafik kazalarına karşı yetkililerden ciddi uyarılar geldi. 2025 yılı verilerine göre okul yolunda meydana gelen 537 kazada 577 çocuk yaralandı. Geçen yıla göre ciddi artış yaşanırken uzmanlar okul çevrelerinde daha geniş kaldırımlar, güvenli yaya geçitleri ve hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesini talep ediyor. Viyana'da her 5 ilkokul öğrencisinden biri Almanca desteği alıyor. Viyana'daki ilkokul öğrencilerinin yaklaşık %20'si özel Almanca desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu oran Avusturya genelinde %11, Wels'te %25, Linz'de ise %22 olarak açıklandı. 1 Ekim'den itibaren e-mopedlere yeni kurallar geliyor. Avusturya'da bazı elektrikli mopedler için 1 Ekim'den itibaren yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Yasal düzenleme ile birlikte daha önce bisiklet statüsünde değerlendirilen bazı e-moped modelleri artık motorlu küçük araç sınıfına dahil edilecek. Söz konusu araçları kullanan sürücülere araç kaydı, sigorta, ehliyet ve kask takma zorunluluğu getiriliyor. Atık yağlar biyodizele dönüştürülüyor. Aşağı Avusturya eyaletinde 2025 yılında 1000 tonun üzerinde kullanılmış yemeklik yağ toplanarak biyodizele dönüştürüldü. Geri dönüşüm sayesinde yaklaşık 3,1 milyon kilogram karbondioksit salınımı önlendi. Yetkililer lavaboya dökülen yağların kanalizasyona zarar verdiğini, doğru toplanıldığında ise değerli bir yakıta dönüştürülebileceğini belirtiyor. Avusturya'ya dönen Türk aile Bulgaristan'da kaza yaptı. Türkiye'den Avusturya'ya aracıyla dönen Türk aile Bulgaristan'daki Maritsa otoyolunda kaza yaptı. Yoldaki çukur nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücünün tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Postane soygununa 10 yıl hapis cezası verildi. Viyana'nın Döblin kentinde bir postaneyi soyan 60 yaşındaki kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kuru sıkı tabanca ve maskeyle postaneye giren sanık, çalışan ve müşterileri tehdit ederek yaklaşık 2800 euro aldı. Kaçarken bir müşteri tarafından yakalanan sanık mahkemede suçunu kabul etti. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 17, gündüz saatlerinde ise en yüksek 34 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeğe geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Kayahan kulaklarımızdaydı umarım. Sizler de keyifle dinlediniz. Sensiz olmaz ki dedik. Hemen ardından günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

bu akşam için sizlere sürekli şikayet eden insanlardan uzaklaşmak mı gerekir, yoksa onları dinlemek mi, neden diye sorduk. Sürekli şikayet eden insanlardan uzaklaşmak mı gerekir, yoksa onları dinlemek mi, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınızı tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce bir güzel eser daha bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, sıra geldi. Günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Şiire geçmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Sevgili Hilmi, bizlere bu akşam ilk ulaşan isim oldu. Merhabalar kral, iyi akşamlar. Ara ara hep dinliyordum ama bu akşam sonuna kadar dinlemek niyetiyle sende olacağım inşallah diyenlerden kendisi. Henüz program başlamadan mesaj gönderen isimlerden bir tanesi. Sorunun cevabına gelecek olursak, sürekli şikayet eden insanlardan uzaklaşmak bence kolay. Bazen de belki tek çaredir. Ama önce insanları dinlemek gerektiğine inanan taraftayım. Kimin neden,

bir şeylerden şikayet ettiğini anlamadan direkt ondan kaçmak biraz bencillik olur. Çünkü eskiden ne denildi? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bugüne baktığımızda biri derdini anlatmaya çalışsa da dinleyecek insan sayısı çok az. Hatta dinleyenin yadırgandığı bir noktaya geldik. Bilmiyorum ne kadar farkındayız ama vallahi bunu hep beraber yaşıyoruz abi. Dinleyenin yadırgandığı bir noktadayız. Ya işte şunun şöyle bir derdi varmış diye bahsediyoruz. Sözüm ona güvendiğimiz birilerine. Aman sana ne deniyor? Herkesin derdi kendine. Hayır abi öyle değil. Herkes bir konuda aynı şeyi düşünemeyebilir. Bir insan çıkmaza girmiş olabilir. Senden yardım alması gerekiyor olabilir. Ve insaniyet namına bir şeylerin yapılması gerekir. İşte biz bence bunu unutmuş durumdayız. İnsaniyet namına bir şey yapmak bize yük geliyor. Efendim güzel bir şiir seslendirelim ardından yolumuza yolculuğumuza devam edelim. Sevgili Hilmi bu güzel cevabı için çok teşekkür ederim.

kara sevdayı seninle anladım ben. Ölümüne sevmeyi, aşktan, sevdadan vazgeçmemeyi seninle anladım. Özlemeyi seninle öğrendim ben. Bazen gidenin ardından bakıp gideni beklemeyi seninle öğrendim. Bir olmayı seninle öğrendim ben. Oysa hayatı bir benden ibaret bilirdim. Şimdi ise tek bir isteğim var sevgilim. Seninle kapansın gözlerim. Ellerinden ayrılmasın ellerim. Bir gün gideceksem senden uzağa, sen ol tek hoşça kal diyin. Bir gün gideceksem senden uzağa, sen ol bekleyenim. Sen ol bekleyenim.

oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz sevgili. Leyla Hanım şu anda bizlere kulak veriyor. Sürekli şikayet eden insanlar. İnsanın bazen sabrını zorlayabiliyor ama yine de bir şeylerin sebebini bilmeden yargılamak ya da kaçmak çok da insani bir davranış değil. Ama bunu tersine döndürmek ne kadar mümkün, orası da tartışılır demiş. Galiba toplumun büyük bir kısmı bu konuda aynı fikirde. Gerçi birçok konuda aynı fikirdeyiz ama aynı fikirde olmak tek başına yetmiyor abi. Bunu unutmamak lazım. Hani bir aksiyon alacaksın, bir harekete geçeceksin falan. Bunlar küçük gözüken ama önemli şeyler. Yoksa sadece ben de seninle aynı düşünüyorum, çok haklısın demek yetmez birine ya da birilerine. Gerçekten canı gönülden böyle düşündüğünü, böyle hissettiğini, onunla aynı düşüncede, aynı görüşte olduğunu karşı tarafa hissettirmen lazım. Yoksa şahsi düşüncenin tek başına bir anlamı maalesef yok.

Efendim Shouty bizlerle birlikte olacak. Gelecek sandım diyelim ardından. Cem Belevi gelsin, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Güzel de bir mesaj göndermiş. Demiş ki, selam can yoldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız. Güzel bir yayın olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Soruna cevabım, artık insanların sürekli şikayetlerini dinlemek istemiyorum. Çünkü bazı insanlar bana gelip birilerini anlatıyor, dert yanıyor. Sonra da gidip şikayet ettiği insanla hiçbir şey olmamış gibi samimi oluyor. Ben kimsenin kavgasına, küslüğüne veya geçici öfkesine ortak olmak istemiyorum. Dinlemek zorunda değilim. Taraf olmak zorunda hiç değilim. Kim kiminle barışıksa, kiminle düşman, kiminle dostsa kendi bilir. Ben çok dinledim, biraz da onlar beni dinlesin. Bu durum ukalalık olarak görünüyorsa sadece susarım. Ben sadece kendi sınırlarımı koruyorum. Kocaman sevgilerimle, demiş. İşte az önce bahsetmeye çalıştığım şey aşağı yukarı bu. Yani sen yol göstermeye çalışıyorsun, sen birilerinin derdine ortak olmaya çalışıyorsun. Ama işin sonunda senden kötüsü olmuyor. Hiç görmek istemediğin bir şeye, ikiyüzlülüğe şahit oluyorsun. Bu da insanın canını hem yakıyor hem sıkıyor. Böyle bir durum söz konusu.

Ki benim de en sevmediğim şeylerden bir tanesidir ikiyüzlülük. Şimdi biri diyebilir ki ya ikiyüzlülüğü seven mi var zaten? Seven yok da, ama sessiz kalan çok fazla. Yani onun da karakteri oymuş deyip bir şeyleri görmezden gelebiliyoruz. İşin sonunda, işin ucu bize değdiğinde, ya ben senin ikiyüzlü olduğunu zaten biliyordum, şaşırmadım, bunu yaptığına

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Batu demiş ki abim iyi yayınlar. Eskisi kadar konuşmadığını fark ediyorum son birkaç program.

özel değilse sebebini öğrenebilir miyim demiş. Vallahi sesimde çözemediğim, çözmemin de henüz elimde olmadığı, beklemek durumunda olduğum bir sorun var. Elimden gelen her şeyi yaptım ama o beklediğim şey gelmeden tam manasıyla çözülemeyecek. O yüzden çok konuşmuyorum çünkü her zaman söylüyorum, ben program haricinde kendimi dinleyicinin yerine koyuyorum diye. Hal böyle olunca da şu anki sesin ne kadar rahatsız edici olabileceğini fark ediyorum. Her şeyden önce bende biraz mükemmelliyetçilik var. İşler istediğim gibi, umduğum gibi gitmeyince benim içime sinmiyor bir şeyler tam manasıyla. Yoksa konuşma kısmında bir sıkıntı yok, hala konuşacak, konuşulacak çok şey var. Efendim Ebru Gündeş bizlerle birlikte olsun. Ağlamayacağım diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

que viaje.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi. İnadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok. İnadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın.
4: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, şimdi fırsat bulduk. Ufak bir sorun yaşadık. Siz şarkıları dinlerken ben de arka planda elimden geldiğince onları hallettim. Ve zannediyorum büyük ölçüde sorunu çözdük. Umarım bir kez daha programdan düşmeden, yayından düşmeden bu geceyi sonlandıracağız. Günün sorusunu bir kez daha hatırlatalım. Efendim, bu akşam için sizlere

Sürekli şikayet eden insanlardan uzaklaşmak mı gerekir, yoksa onları dinlemek mi, neden diye sorduk. Bir güzel eser daha dinleyelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza elimizden geldiğince devam edelim. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim.

sorunun bendeki cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben sürekli şikayet eden insanlara bir yere kadar tahammül edebilirim. Sebep çok önemli benim için. Yani şikayet ediyor ama gerçekten işin içinden çıkamadığı için mi, yoksa şahsi memnuniyetsizliğinden dolayı mı? Çünkü böyle tipler de var. Herkesin malumu, hayatın içinden tipler. Bu benim için çok önemli. Şayet geçerli sebepleri varsa ve bunun biraz olsun bilincindeysem, farkındaysam, o zaman bir şeyleri birazcık tolere edebilirim. Ama elinde hiçbir sebebi yok. Sadece kendi memnuniyetsizliğinden dolayı sürekli bir şeylerden şikayet ediyor. O zaman ondan uzaklaşırım, çünkü ben körle yatan şaşı kalkar olayına biraz inanırım abi. Yani çevremizde kim varsa biz ona zaman içerisinde, biz farkına varmasak da benzeriz. Bu durumda beni korkutur açıkçası. Dolayısıyla bazen bir şeylerden uzaklaşmak en güzeli. Tahsin Pala bizlerle birlikte olacak. Emi diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Emi dedik. Güzel bir çalışmaydı. Yıldız Tilbe'nin ölümsüz eserlerinden bir tanesi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Gecenin son şiirini unutmuş değilim. Birazdan seslendireceğim. Ama birkaç şarkı daha dinleyelim istiyorum. En azından şöyle bir iki şarkı daha dinleyelim. Ardından şiiri sizlerle paylaşalım. Sevgili Ahmet amcamız, iyi akşamlar evlatı, yayınlar. Güzellikler seninle olsun demiş, eyvallah, teşekkür ederim. Tekir gelsin, vursunlar diyelim. Ardından sevgili gönüldaşımın bir isteği vardı, onu yerine getirelim. İki güzel eser ardından buralardayız, haydi bakalım.

Minik Serçe Sezen Aksu kulaklarımızdaydı, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Firuze dedik, zamansız ve ölümsüz eserlerinden bir tanesi. Yavaş yavaş bu gecenin sonuna doğru geliyoruz. Birazdan bir şiir seslendireceğim ama öncesinde güzel bir eser daha dinletmek istiyorum. Zakkum gelsin kiminiz diyelim ardından. Günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Zakkum kulaklarımızdaydı, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi günün gecenin son şiirine. Yavaş yavaş programın sonuna doğru giderken bu güzel şiiri şu anda gözü kulağı gönlü bizde olan tüm dostlarımıza armağan etmiş olmak istiyorum. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

Ey sevgilim, sensiz, sensiz bir geceye daha tahammülüm yok benim. Sen yoksan eskisinden karanlık gecelerim. Sensiz, sensiz bir geceye daha ömrüm yetmez, bilirim. Uzaksın benden. İki yalancıydık diye anıyormuşsun adımı. Aşkımızdan, adam olmazmış sana göre. Senden sonra inat ettim yalnızlığa. Sevmedim kimseyi. Kıramadım inadımı. Gücenmiştim insanlara. Her şey, herkes yalan geliyordu. Oysa hatırlar mısın bilmem. Sonunu düşünmeden inanmıştım sana. Olur ya, olur ya takılıp düşsem, tutardın ellerimden güya. Umudumu yitirsem, inanırdım yeniden sevdalara. İnanırdım yeniden sevdalara.

Zeynep Bastık ve Teoman bizlerle birlikteydi. İki yabancı dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş günün gecenin sonuna doğru geliyoruz. Ve sırada vedadan önceki son çalışmamız var. Berkay Akman bizlerle birlikte olacak. Senden sonra diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fulya Özmen bizlerle birlikte olacak. Güzel bir çalışma. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Ve bizler gidiyoruz. Haydi bakalım.

0: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman. En iyi.
0: En iyi.
2: En duygusal.
0: Sevdanın rengi.
2: Aşk dolu
0: duyguların ahengi. Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.

İnsanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış